Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

yaktın, ah yaktın beni. O günkü gözlerim.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Günaydın, keyifli sabahlar diliyoruz. Merhabalar, herkese guten morgen, hayırlı haftalar. Başarılı, güzel, sağlıklı bir hafta diliyoruz efendim. Günlerden pazartesi, günlerden 29 Haziran 2026. Rheinland-Pfalz eyaletinde, Hessen eyaletinde ve Saarland eyaletinde okul tatilleri başladı. Ve belki bugün yola çıkacaksınız arabalarınızla. Sizlere iyi yolculuklar diliyoruz. Tatile çıkacak olanlara iyi tatiller diliyoruz. Tatil sezonunu da getirdik artık. Geriye bıraktığımız günlerdeki sıcaklar biraz daha azaldı. Termometreler biraz daha düştü. Bu düşüş de devam edecek. Daha onu da yine söyleyelim. Hoş geldiniz. Günaydın, iyi haftalar.

Devam ediyoruz. Günaydın. Isırma turlarımız sürüyor. Metropol FM'desiniz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları sizlerle oluyor. Bu akşam Almanya'nın ikinci tur maçı var. Gruplardan çıkmayı başardı Almanya grup lideri olarak. Ama son maçta Ekvador'a perşembe akşamı yenildi. Bu akşam rakip Paraguay. Paraguay Türkiye'nin grubundan çıktı üçüncü olarak. Türkiye üçüncü olsaydı yani Almanya ile eşleşecekti. Çıksaydı daha iyi olur muydu yoksa böyle daha mı iyi orasını bilemiyoruz. Bu akşamki maç gösterecek onu. Almanya Paraguay ile karşılaşıyor. Saat 22.30'da bu müsabaka ve saat 19'da da yine nefesleri kesecek çok iyi bir maç olacak diye düşünüyorum. Brezilya ile Japonya bu akşam saat 19'da son 16 turuna girebilmek, kalabilmek için mücadele edecek. Günaydın.

0: Skor Kralı yarışmamızda devam ediyor değerli dinleyenler. Bu akşamki Almanya-Paraguay maçı kaç kaç sonuçlanır? Skor tahmininizi Metropol FM'in Instagram sayfasına yazıyorsunuz. Buradaki açmış olduğumuz yarışma başlığının altına ve doğru tahminlerde bulunan dinleyenlerimiz milli takım formaları Almanya'nın Türkiye'nin milli takım formalarını kazanabiliyor. 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş paketi ve aynı zamanda bir adet DAB radyo kazanma şansınız var. Almanya-Paraguay maçı kaç kaç biter? Ve günün diğer maçında Brezilya-Japonya maçı var. Benim favorilerim arasında Japonya acaba Brezilya karşısında ne yapacak? Geriye bıraktığımız aylarda yapılan bir hazırlık maçında Japonya Brezilya'yı 3-2 yenmişti güzel bir oyunla. Acaba bu kez Ancelotti'nin öğrencileri Vinicius Junior ve takım arkadaşları Japonya karşısında ne yapacaklar? Bu maç kaç kaç biter? Bunu da yine Skor Kralı yarışmamıza yazın. Doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişten çıkan dinleyenlerimiz harika armağanları kazanacak. Final çekilişimizde 21 Temmuz'da da bir adet iPhone 17 kazanabilecek şanslı bir dinleyenimiz. Hadi bakalım gelsin tahminler, bol şanslar.
1: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün Almanya futbolunun sessiz ama çok özel hikayelerinden birini anlatıyoruz. Nadim Amiri. Onu önemli yapan sadece orta sahadaki tekniği, pas kalitesi ya da oyuna getirdiği tempo değil. Ailesinin göç yolculuğundan Dünya Kupası sahnesine uzanan güçlü hikayesi. Ludwigshafen'da doğan Amiri, Afganistan'dan Almanya'ya gelen bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Evinde köklerinin izleri, sahada ise Alman futbolunun disiplini vardı. Hoffenheim altyapısında parladı, Bayer Leverkusen'da büyük sahneleri gördü, sonra Mainz formasıyla kariyerine yeniden ritim kazandırdı. Amiri'nin hikayesinde en etkileyici taraf da bu. Hep biraz gölgede kalmış gibi görünürken doğru anda sahneye çıkmayı başarması. 2026 Dünya Kupası'nda Almanya adına Fildişi sahili maçında oyuna sonradan girdi, enerjisiyle orta sahayı canlandırdı ve Deniz Undav'ın golünde yaptığı asistle maçın kaderine dokundu. O, yıldız ışığını bağırarak değil, oyunun içine akarak gösterenlerden. Topu aldığında acele etmeyen, doğru pası arayan, takımın temposunu yükselten bir oyuncu. Bugün Nadim Amiri'yi özel yapan şey yalnızca Almanya milli takımına katkısı değil. O, göçmen bir ailenin çocuğu olarak sabırla, çalışarak ve vazgeçmeden zirveye yaklaşan bir futbolcu. Dünya Kupası sahnesinde bize şunu hatırlatıyor. Bazen en güçlü hikayeler en sessiz adımlarla atılır.
1: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar, merhabalar. Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü. Kolay bir gün olsun efendim. Geriye bıraktığımız hafta sıcaklarla da mücadele ettik. Adeta bir yandan çalıştık, bir de sıcakla uğraştık. Bu hafta bir tık daha serin, bir tık daha hava sıcaklığı düşmüş durumda ve bu düşüş de daha devam edecek. Hatta önümüzdeki hafta bu günleri çok daha arayacağız gibi görünüyor. Öyle tahminler var. Yer yer termometreler Berlin'de mesela 14-15 dereceye kadar düşebilir önümüzdeki hafta diye tahmin ediliyor. Güzel bir sabah olsun. Merhabalar herkese. Ben Serdar.

0: etliche Angehörige der Insassen. Dabei soll es sich um eine Gruppe Pflegekräfte handeln, die Fallschirmsprünge absolvieren wollte, sowie ihre Ausbilder. Aus Paris, Michael Evers.
1: Zum Sport. Kanada hat erstmals in seiner Geschichte das Achtelfinale einer Fußball-WM erreicht. Gegen Südafrika gewann das Team um den Bayern-Star Alphonso Davies im ersten Sechzehntelfinale der WM-Geschichte mit 1:0. Steven Eustachio erzielte in der Nachspielzeit das Tor des Abends. Im Achtelfinale trifft Kanada auf den Sieger der Partie Niederlande gegen Marokko. Heute Abend um 22.30 Uhr trifft Deutschland auf Paraguay.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz.
3: Almanya'da son günlerdeki sıcakların yerini özellikle Orta Almanya'da güneybatı bölgesinde bir tık daha serin bir hava alıyor. Daha doğrusu geçen haftaya göre biraz daha hava sıcaklığı inmiş durumda ve yer yer yoğun bir yağmur yağışı da görülebiliyor. Bugün sıcaklık en fazla 27 dereceye kadar yükselecek. Bu yağmurlu havada Mannheim'da, Stuttgart'ta, Frankfurt çevresinde, Mainz'ta ve Koblenz'te, Bremen, Hamburg güneşli. Sıcaklık 27 dereceye kadar yükselecek. Ara ara yağmur görülebilir Hamburg'da. Köln'de güneşli bir havada 28 dereceyi göreceğiz. Berlin güneşli. Sıcaklık 30 dereceye kadar yükselecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı düşmeye devam edecek.

Guten Morgen, merhabalar. Burası Metropol FM. Sabahların en şekeri, tek şekeri. Çay şekeri programımız işte başladı. Hoş geldiniz. Bütün dinleyenlerimize merhabalar. Kolay bir gün, iyi bir gün diliyoruz, iyi bir hafta diliyoruz. Bize ulaşın 030 217 970 71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Evet, Dünya Futbol Şampiyonası'nda ilk son 16'ya kalan takım dün akşam belli oldu. Güney Afrika ile Kanada arasında oynanan maçta gülen taraf hangi taraf oldu ondan biraz sonra bahsedeceğim. Ve bu akşam da Almanya'nın maçı var ve bu akşam Brezilya-Japonya maçı var. Bunlardan da söz edeceğiz. Az sonra kimler grup maçlarında son 32 arasına kalabildi, neler yaşandı, Türk milli takımı Türkiye'ye

Derya Ulu Metropol FM'de. Günaydın, haftanın ilk gününde, haftanın ilk zor gününde, sıcak gününde Şımarık şarkısıyla sizinle. Günaydın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Derya Ulu, şımarık Metropol FM'de oldu. Abi ne sıcak vardı be, ne sıcak yaptı. Bundan bahsedeceğiz, sıcaklık rekorları geldi yine. Üst üste, ard arda Almanya'da değerli dinleyenler ayrılmayın.

0: Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.
1: Nasıl bir sıcak vardı hafta sonu bütün yayın bölgelerimizde değerli Metropol FM dinleyenleri. Sıcaklık rekoru üzerine sıcaklık rekoru ve dün akşam, daha doğrusu dün 41.7 dereceyle Almanya yeni bir sıcaklık rekoru kırdı. Berlin yakınlarındaki Brandenburg'da Neisse-Münde Koşen'de 41.7 dereceye ulaşıldı. Cuma günü de Saarbrücken 41.3 ile daha önceki rekoru kırmıştı. Ve cumartesi de bu cumanın rekoru cumartesi kırıldı, öyle bir şey oldu. 41.5 derece ile Dreiwitz, Sachsen-Anhalt'ta yine bir sıcaklık rekoru kırılmıştı. Üst üste 3 günde sıcaklık rekorları kırıldı. Önce 41.3, sonra 41.5 ve dün de 41.7. Ve daha Temmuz'a girmedik. Normalde Temmuz'da Ağustos Almanya'da çok sıcak geçer. Sadece bu gündüz sıcaklığı değil, gece de sıcaklık düşmedi. O anlamda da bir rekor kırıldı değerli dinleyenler. Daha önceki rekor 23-24 derecelerdeyken Sachsen-Anhalt'ta 29.4 derecenin altına inmedi gece sıcaklık. Böyle de bir durum yaşandı. Almanya sıcaklardan çok ama çok etkilendi. Tabii Almanya'da ya da yaşadığımız coğrafyada hani yapılar, bütün teknik, bütün altyapı daha çok böyle biraz daha soğuk havalar için, serin havalar için yapılmış. O serin havaya dayanıklı bir şekilde yapılmış. Bu sıcaklık, bu sıcak havalara göre yapılmamış. Dolayısıyla birçok yerde de teknik sorunlar, teknik problemler de meydana geldi bununla beraber değerli dinleyenler. Ama bugün itibariyle özellikle serinliyoruz. Avrupa'nın güneydoğusundan, güneybatısından pardon, Fransa üzerinden Almanya'ya doğru ve sonra Almanya'nın tamamında geniş çaplı bir serinleme, geniş çaplı bir yağmur yağışı etkili olacak bugün itibariyle. Onu da yine söylemiş olalım. Su baskınları da meydana gelebilir. Buna da yine dikkat etmek lazım. Aklınızda bulunsun. Bugün itibariyle birçok yerde serinleyeceğiz. Hafta sonunda da kısmen böyle ara ara bir yağmur oldu ama o şey gibi, hani sıcak taşın üzerine bile su damlatıyorsun ya, hani bir iki damla gibi oluyor. Çünkü geniş alanlara yayılmıyor bu yağmur. Dolayısıyla pek bir serinlemeye de neden olmadı ama bugün itibariyle o serinleme gelecek diye tahmin ediliyor. Berkay Metropol FM'de güzel bir sabah diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Aslanlar doğuyor. Şimdi sizinle Guten Morgen.

0: Aslanlar doğuyor. Berkay buradaydı. Günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Ve Dünya Futbol Şampiyonası devam ediyor. Dünya Futbol Şampiyonası'nda ilk son 16'ya kalan takım belli oldu. Dün ev sahiplerinden biri Kanada ile Güney Afrika karşı karşıya geldi ve maçın uzatma dakikalarında artık herkes maç 0-0, normal süresi 0-0 bitip uzatmaya gidecek diye düşünürken Kanada uzatmalarda bulduğu golle durumu 1-0'a getirdi ve maç bu sonuçla bitti. Kanada bir üst tura yükseldi. Kıymetli dinleyenler ve Kanada'nın rakibi Hollanda Marokko, Hollanda Fas maçının galibi ile karşılaşacak Kanada son 16 turunda. Bugün Almanya'nın maçı var. Almanya'da bugün Türkiye'nin grubundaki Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Yani Türkiye grubu 3. bitirmiş olsaydı Almanya ile eşleşmiş olacaktı. Maç saat 22.30'da kıymetli dinleyenler ve ARD ekranlarından izleyebilirsiniz. Öte yandan bugün yine harika bir maçta Japonya ile Brezilya arasında oynanacak. Son 32 turunda Brezilya Japonya 19'da, Almanya Paraguay saat 22.30'da ve gece saat 3'te, sabah saat 3'te diyelim, Hollanda Fas maçı var. Yarın saat 19'da fil dişi sahili Norveç ve saat 23'te Fransa İsveç maçları oynanacak. Yarın ve son 16'da yavaş yavaş belirlenecek bu maçlar neticesinde. 6.35 yaptık saatlerimizi. Gülden Mutlu, Deli Mi Ne şimdi sizinle olsun. Günaydın.

Ve skor kralı yarışmamız da devam ediyor. Bu akşamki Almanya-Paraguay maçı kaç kaç biter? Milli takım formaları kazanıyorsun. Almanya'nın milli takım formasını, Türkiye'nin milli takım formasını kazanmak istiyorsun. Aynı zamanda Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde harika bir hediye paketi ve bir iPhone 17 kazanma şansını da yakalanmak istiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Almanya-Paraguay maçı kaç kaç biter skor tahmini bize gönderiyorsun. Instagram sayfamızdan bize yazıyorsun. En çok gelen tahminlerde şöyle bakıyorum. 2-1 Almanya alır diye çok sayıda tahmin var. 2-1 Almanya Paraguay'ı alır ya da kazanır. 2-0 kazanır diye gelen tahminler var. Ve İspanya Avusturya ile son 32 turunda karşı karşıya geliyor. Bu maçta ne zaman? Perşembe günü. Perşembe günü oynanacak olan bu maçla ilgili de skor tahminlerinizi bize gönderiyorsunuz. Ve aynı şekilde doğru gelen tahminler arasında yapacağımız çekilişten. Milli takım formaları aynı zamanda Meray Kuruyemiş'ten harika bir 100 euro değerinde hediye paketi. Ve tabii ki bir adet DAB radyo kazanma şansınız ve final çekilişimize de katılma şansınızı yakalıyorsunuz. Doğru tahminleriniz sayesinde iPhone 17 kazanma şansınız var. Bol şanslar herkese. Instagram sayfamızdan yarışmamıza katılabiliyorsunuz. Herkese kolay, güzel bir gün, iyi bir hafta diliyoruz radyolarımızda. Özgün, kandırmam lazım. Şimdi sizin için gelsin mikrofonla ben Serdar. Günaydın, kolaylıklar.

Özgün, kandırman lazım. Guten Morgen, merhabalar, merhabalar. Radyoların yeni ses verenler. Size de iyi bir hafta, kolay bir hafta diliyoruz. Günlerden 29 Haziran, Haziran'ın sonu geldi. Çarşamba günü, Temmuz'un ilk günü. Ve yarın Almanya'da son kez indirimli akaryakıttan faydalanabileceğiz. Akaryakıt vergisi indirilmişti ya, bu iki aylığına getirilmişti. Ucuza benzin alıyorduk, bu savaşla beraber benzin fiyatları fırlamıştı. Akaryakıt vergisinde işte litre başı ortalama neredeyse 16-17 centlik bu indirimden faydalanıyorduk. Yarın bu son. Çarşamba günü itibariyle yine eski düzen devam. Onun için ben söyleyeyim. Yarın, en geç yarın depoları fullemede fayda var. Benden söylemesi. Ya yarın ya bugün. Çünkü bu akaryakıt vergisinin indirimi devam etmeyecek. Uzatılmayacak. Hani bu uzatılır falan diye bekleniyordu. Uzatmayacağız dedi. Hükümet yetkilileri. Dolayısıyla çarşamba günü itibariyle yine benzin pahalı olacak. Şimdiye göre bizden söylemesi aklınızda olsun. Herkese kolaylıklar efendim. Günaydın.

yeah.

Yaşan Ajax'ta, Yaşan Ajax Manifest Metropol FM'de radyolarımızda oldu. Güzel bir sabah diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Kolaylıklar, mutlu, güzel bir gün olsun. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Nurgül arkadaşımız yazmış. Şu an diyor Hırvatistan'dan sizleri dinliyoruz diyor. Türkiye'ye doğru yoldayız, Sıla yolundayız. Çocuklar ve eşim uyuyor. Ben de sizi arabadan dinliyorum diyor. Hırvatistan'dalarmış. İyi yolculuklar, kazasız belasız güzel yolculuklarınız olsun. İyi tatiller diliyoruz şimdiden bütün dinleyenlerimize. Hessen'de Rheinland-Pfalz eyaletinde Saarland'da okullar tatile girdi. Cuma günü son okul günüydü. Ve şöyle kontrol ettiğimde Berlin'de de önümüzdeki hafta okullar tatile giriyor. Ayın 8'i son okul günü, onu söylemiş olalım. Ondan sonra da yavaş yavaş diğer yayın bölgelerimizde de okul tatilleri başlayacak. Baden-Württemberg de Bayern hep son olarak tatile giriyor. Onu da yine hatırlatmış olalım. Bremen'de ne zaman, ona bakalım. Bremen'de de çarşamba günü son okul günü. Hamburg'da da çarşamba günü son, pardon, Hamburg'da da önümüzdeki hafta yine okullar tatile girecek. Önümüzdeki hafta çarşamba son okul günü. Bremen bu hafta tatile giriyor. Haftaya da Berlin, Brandenburg ve Hamburg. Hadi bakalım, iyi tatiller. Bütün dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Radyolarınız açık olsun.

0: Gökhan Özen, benim için ne yapardın? Günaydın bütün dinleyenlerimize. Merhabalar, ben Serdar.
1: Gel iyidir, gel. Gel seni bir öpem.
0: Öpücükler gönderiyorum bu sıcakta da. Öpücük de iyi olmuyor ama. Zaten yapış yapış olmuşum, bir de ben böyle diye. Abi ne sıcaktı ya. Abi ne sıcaktı ya. Bir tek serinledik. Ama bugün geniş alanlarda, geniş bölgelerde yağmur yağışı bekleniyor. Hava serinleyecek. Biraz daha rahat nefes alacağız. Değerli Metropol FM dinleyenleri, hafta sonu sıcaklık rekoru üzerine sıcaklık rekoru, sıcaklık rekoru üzerine sıcaklık rekoru. Yandık yandık.
2: Ne bakıyorsunuz lan?
3: Yanıyorsun Fuat abi.
0: Hafta sonu sizlerde nasıl geçti? Ne yaptınız? Dışarı çıktınız mı? İnsan kendini eve hapsediyor. Evden dışarı çıkmıyorsun. Mesela böyle Antalya'ya falan gittiğimizde tatillere, hani gündüz mesela dışarıda fazla insan görmüyoruz. Hani biz şimdi otelden dışarı çıkıyorsun, geri otele dönüyorsun falan. Hani ona pek o kadar fazla bir anlam veremiyorsun. Ama bu hafta sonu özellikle bu durumu anladık arkadaşlar. Evden dışarı çıkmak için bir akşam saatlerinde, hani şöyle bir serinlemek için belki bir göle, bir havuza falan filan. Ve gerçekten de mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor hava sıcaklıkları son günlerde. Bahsedeceğiz efendim bundan, bahsedeceğiz. Mesajlarınız var. Trafikten önemli bir bilgi, hemen onu aktarayım sizlere. Bad Vilbel Ausfahrt. Burada kaza var. B3 Richtung Friedberg demiş. Frankfurt'tan biri ol arkadaşımız. Bad Vilbel Ausfahrt'ta kaza var. B3 Friedberg istikametinde. Burada aman dikkat. 0-30-217-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Bu sıcak havaya tamamen uyan bir parça. Elif Buse Doğan Almanya'daki bu sıcaklar için yapmış bu şarkıyı. Parçanın ismi Yangın Yeri. Günaydın, ben Serdar. Ben Serdar. 10 kere diyeyim de bazı insanlar Hakan diye mesaj gönderiyor. Serkan diyenler var, Serdal diyenler var.

0: yeri.
1: Elif Buse, Elif Buse Doğan yangın yeri. Günaydın bütün dinleyenlerimize. Merhabalar. Kolay bir hafta diliyoruz efendim. Burası Metropol FM. Fatoş yazmış. Cumartesi Rosenheim'deki Lidl'in soğutma sistemi çöktü diyor. Sadece Lidl'in değil, hepimizin soğutma sistemi çöktü abi. Sıcaktı ya. Sıcaklık rekoru geldi. Tüm zamanların en sıcak günü yaşandı. Almanya'da dün 41.7 dereceye ulaşmış hava sıcaklığı. Nerede? Bahsedeceğim az sonra.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Demet Sarıoğlu ve Melis Fis aşk perisi. Güzel oldu valla. Guten Morgen, merhabalar. Abi ne sıcaktı ya, ne sıcaktı ya. Bir tık serinledik. Bugün birçok yerde yağmur yağışı var. Sıcaktan bunaldık ama şimdi yağmur gelince hep yağmur yağıyor falan demeyin. Cuma günü Saarbrücken'de 41.3 dereceydi. Almanya rekoru kırıldı 41.3 dereceyle. Ondan sonra Sachsen bölgesinde 41.5 derece ölçüldü cumartesi. Bir rekor daha geldi. Yani önceki günün rekoru kırıldı. Ve dün de tüm zamanların en sıcak değeri Berlin yakınlarında Brandenburg'da ölçüldü. 41.7 derece. Ober Spreewald'da. Brandenburg Almanya'nın yeni Adana Almanya'nın Adana'sı oldu. Adana'da yok baba böyle bir sıcaklık. Bakayım bir dur bir kontrol edeyim. Yalan söylemiş olmayayım. Sallamış olmayayım. Harbi son günlerde Almanya hani uzun zamandır görmediği bak bugün Adana 36 derece, yarın 35 derece. 40 derece nerede? Adana nerede? Ve bu sıcaklarda tabii ki abi dışarı çıkamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Göle gideceksin abi, yol ızdırap diyorsun ki lan şimdi güneşin altına çıkmayayım falan filan. Havanın biraz daha serinlemesini bekliyorsun. Serinlemek için havanın serinlemesini bekliyorsun. Göle gitmek için falan mesela. Bir de şöyle bir şey var. Hani gündüz tamam sıcak. Abi gece de hava yine sıcak. Geceleri de serinlemiyor. Daha önceki hava sıcaklığı rekoru geceleri en yüksek 24 derece civarında imiş. Bu geriye bıraktığımız günlerde 26 derecelik bir değer ölçüldü. Rekor kırıldı ve dün Sachsen-Anhalt'ta 29.4 derecenin altına inmemiş hava sıcaklığı gece. Yani 30 derece. 30 derecenin altına inmemiş ve bunu da hepimiz hissettik. Ve bu sıcaklıklar tabii ki sadece insan oğlu için değil, aynı zamanda hayvanlar için de çok büyük bir sıkıntı. Aynı zamanda tabii ki Almanya'nın altyapısı için de sıkıntı. Çünkü Almanya'nın altyapısı biraz daha soğuk şartlar için, soğuk hava şartları için de yapılmış zamanında. Tren raylarında aksamalar oluyor, bilgisayar sistemlerinde aksama oluyor. Devlet dairelerinde insanlar çalışamıyor, işlemler aksıyor falan. Ama bu sıcak havalar birazcık dinliyor bu aralar. Önümüzdeki günlerde yine bir sıcak hava olacak ama bu kadar olmaz diye tahmin ediliyor. Belki yine Temmuz'da.

0: şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın efendim, herkese merhabalar. Evet, az önce ne dedim? Sıcak havalarda teknik donanımda da sıkıntılar, problemler olabiliyor dedim. Mesela bizim bilgisayar sistemimizde mesela bunlar hep çok ciddi enerji tüketen, enerji gerektiren ve tabii ki ısınan sistemler. Bunlarda soğutulması gerekiyor ve son günlerde de Almanya'da birçok yerde soğutma sistemlerinde de problemler meydana geldi. Dolayısıyla bizde de bu hafta sonu bu tarz bir problem yaşandı. Birçok yerde olduğu gibi onu da teknisyenlerimiz çözmeye çalışıyorlar. Size de sanıyorum ara ara yayına yansıyordur bu. Onun da altını çizelim. Bunun için de kusura bakmayınız lütfen. Ve mesajlarınız 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Heilbronn'dan taksici Erdem, iyi yayınlar, neşeniz bol olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Furkan Sarıhan yazmış. Abi, skor tahmini olayını anlatır mısın tekrar? Kaçırdım, ben de katılmak istiyorum diyor. Instagram'a giriyorsun, orada Almanya-Paraguay maçı kaç kaç biter skor tahminini gönderiyorsun. Bir de Perşembe günü oynanacak olan İspanya-Avusturya maçı var. Dinleyenlerimizin %31'i İspanya'yı destekliyoruz diye yazmışlar. Türkiye elendi, Almanya'yı destekliyoruz. Türkiye elendi, diğer desteklediğimiz takım İspanya diye yazmışlar. Biz de İspanya-Avusturya maçı kaç kaç biter? Buraya da lütfen skor tahmininizi gönderiniz efendim. Harika armağanlar var. Türkiye milli takım forması, Almanya milli takım forması kazanabiliyorsunuz. Meray Kuruyemiş'in 100 euro değerinde bir hediye paketi kazanabiliyorsunuz. Bir adet diğer bir radyo kazanma şansınız var. Doğru skor tahminleri arasında yapacağımız şekil işten çıkan dinleyenlerimiz bu hediyeleri kazanacak ve tüm gelen doğru tahminler arasında yapacağımız özel çekilişimizde 21 Temmuz'da bir adet iPhone 17 kazanabiliyorsunuz. Bu harika armağanlar sizleri bekliyor efendim. Herkese bol şanslar diliyoruz. Herkese çağrı yapalım. Yarışmamıza katılın. Skor tahmininizi gönderin. Almanya Paraguay kaç kaç biter bu akşam 22.30'da? Ve Perşembe günü İspanya Avusturya maçı kaç kaç biter? Gönderin gelsin.

Ajda Pekkan, Düşünme Hiç, Metropol FM'de oldu, güzel bir gün diliyoruz. İyi bir hafta olsun bütün dinleyenlerimiz için. Tabii biraz daha serin bir hafta olmasını diliyoruz. Ya da en azından böyle hani bizi bunaltmayacak bir hava olsun. Hani her zaman her günde yağmur yağmasın, onu da hiçbirimiz istemiyoruz ama bu sıcaklar çok fazlaydı hepimiz için. Çok ama çok fazlaydı. Nasıl serinlediniz, ne yaptınız onu da yazın bize. 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Fatoş diyor ki cumartesi Rosenheim'daki Lidl'in soğutma sistemi diyor çöktü diyor. Hepimizin soğutma sistemi çöktü. Yusuf, sana da günaydın. Furkan'ın mesajını okumuştum. Frankfurt'tan bir yol Bad Vilbel Ausfahrt'ında kaza var. B3 Friedberg istikametinde diyor. Selamlar demiş. Başka dur bakalım. Kimle göndermiş? Aybüke'nin bir mesajı vardı. Onu bulamadım. Nurgül yazmış. Şu an Hırvatistan'dan dinliyoruz. Sıla yolundayız. Türkiye'me doğru gidiyoruz. Çocuklar ve eşim uyuyor. Ben de seni dinleyip kahvemi içerek yol alıyorum diyor. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Tabii ki okul tatilleri başladı. Rheinland-Pfalz eyaletinde cuma günü son okul günü de Hessen'de, Saarland'da olduğu gibi ve yarın da Bremen'de son okul günü. Yarın mı? Dur bir bakayım, yanlış olmasın. Çarşamba günü müydü? Hemen bir kontrol ediyorum onu. Bremen'de Perşembe günü, çarşamba günü son okul günü, Perşembe günü ilk tatil günü ve aileler de tabii ki hemen Türkiye'nin yolunu tutuyorlar, tatile gidiyorlar, iyi tatiller diliyoruz. Berlin'de haftaya çarşamba son okul günü, Brandenburg'da da aynı şekilde, Hamburg'da da yine haftaya çarşamba günü son okul günü, Bayern ve Baden-Württemberg'de Almanya'dan son tatile giren bölgeler. Baden-Württemberg'de Temmuz'un sonunda, 30 Temmuz ilk tatil günü, onu da yine söyleyelim. Şimdiden sevdiklerinizle birlikte güzel tatiller geçirmenizi diliyoruz efendim. Bu sıcaklar da Türkiye sıcağına antrenman oldu birazcık. Türkiye'ye gidince iyi hava atarsınız. Ya siz de buna sıcak mı diyorsunuz? Almanya daha sıcak oluyor. Adana'ya gittiğinizde bu da sıcak mı? Berlin'de 42 derece oldu falan.

0: Çay Şekeri programımız devam ediyor ve şu an bizi yollarda dinleyenler, işe giderken dinleyenler ama okula giderken dinleyenler de dinliyor. Şerif arkadaşımız hattımızda. Şerife.
1: Dinliyor. Şerif arkadaşımız hattımızda.
0: Şerife, radyonun sesini kapatır mısın tamamen lütfen?
2: Pardon abi, pardon. Günaydın.
0: Günaydın, nasılsın, iyi misin?
2: İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz.
0: Bizler de iyiyiz. Ne yapıyorsun? Aybüke'yi mi okula bırakıyorsun?
2: Evet, Aybüke'yi okula getirdim. Şu anda arabanın içinde oturuyoruz. Bugün benim kızımın doğum günü abi. 8 yaşında.
0: Oy! Öpüyoruz onu. Aybüke'yi alabilir miyiz telefona? Sen bir kenara çekil.
3: Alo?
0: Oy, senin sesinin yerim ben. Nasılsın Aybüke? Alo?
3: İyiyim.
0: Ne yapıyorsun? Senin bugün doğum günü mü var?
3: Evet.
0: Doğum günün kutlu olsun. Nice nice yılları Aybüke. Wie alt bist du denn geworden?
3: Acht.
0: Acht, wow, kocaman olmuşsun ya. Okula gidiyorsun şimdi.
3: Evet.
0: Sen bizi dinlemeyi çok mu seviyorsun?
3: Evet.
0: En çok ne seviyorsun? Hep okula giderken bizi dinliyor musun?
3: Evet.
0: En çok kimi seviyorsun? Hangi şarkıları seviyorsun? Söyler misin bana? Hasan Wunschlied.
3: Yarı çıplak.
0: Von Rabia Tunçbilek. Yarı çıplak. Tamam. Hı-hı. Onu sana göndereceğim. Tamam. Ne yaptın bu sıcak havalarda? Ne yaptın dünya? Size var mı bir izni?
3: Ya. Yelpazemle sütlüğün yaptım.
0: Ne yaptın?
3: Yelpazemle sütlüğün yaptım.
0: Ne yaptın? Parka falan gittiniz mi? Havuza falan gittiniz mi? Göle falan gittiniz mi?
3: Suya girdim.
0: Ay canım benim, nerede? Havuza mı gittiniz? Vası evet. Müşme mi batıra vasam zi?
3: Ramen pool aufgebaut.
0: Wow, das ist das Beste, ne? Wenn man auch noch zu Hause ist.
3: Ja.
0: Und wie war die Nacht? Gece zor muydu uyumak?
3: Evet.
0: Çok sıcaktı.
3: Zordu. Evet. Soyundum da uyudum.
0: Ay canım benim ya. Benim çocuklar da uyuyamadı biliyor musun gece? Baba çok sıcak, baba çok sıcak diye. Benim bir de iki tane çocuğum var. Birisi 2 yaşında, birisi 5 yaşında. Onlar da uyuyamadılar ablası. Ya. Şimdi ne dersin var bakayım senin? Was hast du jetzt? Die erste Stunde?
3: Deutsch.
0: Deutsch hast du.
3: Ama ilk önce doğum günümüzü kutlayacağız.
0: İlk önce doğum günü kutlayacaksınız. Ama ilk 10 arkadaşlarının önce biz kutluyoruz. Bugün Aybüke'nin doğum günü. İyi ki doğdun Aybüke. İyi ki doğdun Aybüke. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana.
3: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Peki okul tatili ne zaman? Wann kriegst du Zeugnisse?
3: Nach 2 Wochen.
0: Noch 2 Wochen. Nereden arıyorsunuz siz?
3: Berlin'den.
0: In Berlin. Hadi bakalım. O zaman sana tekrar doğum günün kutlu olsun. Und dein Wunschlied. Tamam mı? Seni kocaman kocaman öpüyoruz. Oldu mu?
3: Tamam.
0: Bak.
3: Teşekkür ederim.
0: Sehr gerne. Seni çok öpüyoruz. Rabia Tunç bile geri çıplak. Bütün dinleyenlerimizi doğum günü olan herkese gelsin. Miniklerimize gelsin. Okula gidenlere gelsin. Bizi dinlemeye devam edin. Ben Serdar.

0: Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Zeynep Bastık misafirle Metropol FM'deydi. Hayırlı sabahlar, güzel sabahlarınız olsun efendim. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar ve ne diyorduk? Bugün günlerden 29 Haziran ve Temmuz kapıda. Ve Temmuz'la beraber şu an Almanya'da ucuza aldığımız benzin var ya, yine pahalanacak değerli arkadaşlar. Bu akaryakıt vergisindeki indirim bu ay son. Bugün ve yarın artık son. Dolayısıyla ne yapacağız? Tabii ki depoları fulleyeceğiz. Sadece depoları değil, varsa evde tabak, çanak, bidon. Allah ne verdiyse komşudan kap çanak, kapın, doldurun. Hükümet yetkililerine dediler, hani iki ayda sınırlıydı ya bu, uzatalım mı bu vergi indirimini, akaryakıt vergisindeki indirimi? Hükümet yetkilileri, yok ya boş verin, ödesinler ya. Durmadan indirim mi olur öyle? Yapıştır.

Sena Şener, Faruk Sabancı, Gurbet şarkısı, Özdemir Erdoğan'ın unutulmaz eserlerinden biri Metropol FM'deydi. Güzel bir sabah olsun herkese. Merhabalar, merhabalar. Trafikte herhangi bir aksaklık problem var mı? Onu da bize gönderin lütfen. Sadık Akın yazmış. Ankara'dayım diyor. Ankara'dan selamlar gönderiyorum diyor. Şu an hava sıcaklığı 28 derece diyor. Çok sıcak değil diyor, idare eder, güzel diyor. Yani bizim için de harbiden hani en normali, en iyisi 27-28 maksimum. Maksimum 30 derece bile değil. Rahat nefes alabilmen lazım. Evden dışarı çıktığında ooo ne kadar sıcak diye eve kaçmaman lazım. Dinleyicimiz diyor ki Mainz'da geceden beri yağmur yağıyor. Ve hava çok serin. Sıcak günleri bütün rolleye denilen indiriliyor. Yalnız gece yarısı geceler pencereler açıldı diyor. Evet. Hani evi havalandırmak için sadece gece ve sabahları, çünkü gün ortasında hava sıcak olunca pencereyi açtığınızda ne oluyor? Sıcak havayı evin içine alıyorsun. Gel bakayım dışarıda sana, dışarısı sana dar gelir, evin içine gel diyorsun sıcak havayı. Böyle çok serin serin duş almak da iyi değilmiş. Böyle sıcak havalarda ılık duş alacakmışsın. Çok serin duş, hani bir anlık bir serinlemeye neden oluyor ama ondan sonra fazladan terliyorsun. Ne oldu lan? Daha da mı ısındı hava diye düşünüyorsun. Şu an yayın bölgelerimizde bulunduğunuz yerlerde hava sıcaklığı nasıl? Son durum ne? Hava nasıl? Yağmur var mı? Serinleyebildik mi? Termometreler neyi gösteriyor? Avrupa'nın batı bölgelerinden yağmurlu hava Almanya üzerinden doğuya doğru ilerliyor. Ve bu akşam da özellikle Berlin Brandenburg bu yağmurdan nasibini alacak.

0: Üçlü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen partisinin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının kapanış programına katıldı. Cumhurbaşkanının burada önemli paylaşımları oldu.
1: Evet, önemli mesajlarını aslında iki başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi Gazze'nin hesabı muhakkak sorulacak dedi. Bundan bahsetti. Gazze'nin, Şam'ın umudu sizlersiniz dedi partililere seslenirken. Bir diğer mesajı da şuydu. Yorulan varsa buyursun kenara gelsin dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin diye seslendi.
0: Güçlü Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas 29 ile 30 Haziran'da Türkiye'yi ziyarette bulunacak ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecek.
1: Evet, aslında bu ziyaret şu açıdan önemli. Ankara'da düzenlenecek olan bir NATO zirvesi var 7-8 Temmuz tarihlerinde. Dolayısıyla bunun hemen öncesinde gerçekleşecek. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini gözden geçirmek, giderek daha istikrarsız hale gelen jeopolitik ortamda ortak zorlukları tartışmak ve yine Türkiye'nin aday ülke ve NATO müttefiki olması nedeniyle işbirliği için ek yollar keşfetmek için bir görüşme gerçekleştirecek.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından başlayan kriz devam ederken kurultay çağrıları ve yeni parti iddiaları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
1: Evet, CHP'de çeşitli iddialar vardı. Örneğin Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak'ın atandığı, grup toplantısını onun yapacağı, ki CHP'den bir açıklama geldi. Bu haber gerçek değil denildi. Aynı zamanda CHP acaba yeni bir parti mi kuracak? Daha doğrusu Özgür Özel ve kadrosu yeni bir parti mi kuracak ve adı Yürüyüş Partisi mi olacak? Buna ilişkin hayır cevabı geldi. Ve aynı zamanda senin de ifade ettiğin gibi genel itibariyle CHP'de örgüt olağanüstü kurultay sürecini bekliyor. Bunu istiyor. Oysa CHP şu anda sadece normal bir kurultay kararı aldı.
0: Ve Türkiye Yeşilçam'ın romantik delikanlısı Kadir İnanır'a veda etti.
1: Evet, dün Kadir İnanır için bir tören düzenlendi. Cenaze töreni düzenlendi. İlk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılmıştı. Daha sonra camide yapılan törene çok sayıda katılım vardı. Ki yakınları, akrabaları da bu törene katıldılar. Ve ardından da Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi Kadir İnanır'ın bedeni.
0: Üçü son olarak bir de spor gündemine bir bakalım. Dünya Kupası'nı sen de bizzat Amerika'dan takip edebildin. Dünya Kupası'nda son 32 tur heyecanı Güney Afrika ile Kanada arasında oynandı, evet. Ve ilk 16 turuna kalan takım da belli oldu.
1: Evet, Los Angeles'ta biz de çok güzel bir atmosfer içerisinde izledik. 70 binden fazla taraftar vardı Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığımız maçta, ki o karşılaşmadan galip gelmeyi bildik. Keşke daha önceki maçlarda bir puan alabilseydik diye de insan içinden geçirmiyor değil tabii ki. Tabii yoluna devam edenler var. Onlardan ikisi karşılaştı. Kanada ve Güney Afrika karşı karşıya geldi. Kanada 90+2'de gol buldu ve maçı 1-0 kazandı. Adını son 16 turuna yazdırdı.
0: Güçlü, çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 23 derece ve güneşli, hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 21 ile 26 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün.

0: dinlerim an. Seni yeşil çamda bekleyeceğim.
1: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu yeşil çam pastane ve kahvaltı salonunda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşil çam pastane ve kahvaltı salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.
2: Lezzetin markası Has Urfa. Domates ve biber salçası Yayın Food'un kalitesiyle marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
3: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: İrem Derici, durum çok acil. Metropol FM'deydi.
1: Günaydın.
0: Merhabalar. Merhabalar. 0-32-117 970-71 Bad Vilbel Ausfahrt'ında çıkışına kaza vardı. B3 Friedberg yönünde Frankfurt'tan bir yol bildirmişti. Tek şerit halinde şu an yol açıldı diyor buradan geçenlerin dikkatine. Esen'den Ali İhsan yazmış. 2 gündür kelerde yatıyorum. Bodrum katında yatıyorum. Çok serin, herkese tavsiye ederim diyor. Herkese bodrum katı olsa. Ama resa bir şey okumak. Gerçekten de abi. Gündüz tamam bir sıkıntı. Ama gece daha sıkıntı. Çünkü gündüz yoruluyorsun. Gece dinlenmek istiyorsun. Gece de hava sıcaklığı düşmüyor. 30 derecenin altına düşmüyor. Ev içinde mesela. Bir sıcaklık rekoru kırıldı. Hani gündüz 41.3 dereceye kadar Saarbrücken'de hava sıcaklığı rekoru kırıldı cuma günü. Ondan sonra bu tüm zamanların en sıcak günüydü Almanya'da, 41.3 cuma günü. Cumartesi 41.5 ile önceki günün rekoru kırıldı ve dün de yine önceki günün rekoru kırıldı. Dün de Brandenburg'da Berlin çevresinde 41.7 derece ölçüldü. Tüm zamanların en sıcak hava sıcaklığı ölçüldü Almanya'da. Geceleri de normalde böyle 23-24 derecelik hava sıcaklığı rekoru vardı gece. Bu 26 dereceyle rekor kırdı geriye bıraktığımız günlerde. Ve son olarak dün 29.4 derecenin altına düşmemiş Sachsen'de. Dışarıda. Hani ev içinde 34-35 dereceleri görüyorsun. Uyuyamıyorsun. Yatakla beraber buzdolabına giresim var. Ya da yatağı çarşafı buzdolabına koy, buzluğa at, çıkar onun üzerinde yat. Mesajlarınız geliyor efendim, onlara bakacağız. 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Sıla Hayran. Günaydın efendim, merhabalar. İyi bir hafta diliyoruz. Günlerden 8, günlerden 29 Haziran Pazartesi ve saatlerimiz de 8.27. Çalışmakta olanlara hayırlı işler. Hava birazcık serinledi çok şükür. Şu an bulunduğunuz bölgelerde hava nasıl diye sordum. Duisburg'dan yazmış dinleyicimiz, diyor yağmur geldi diyor. Avrupa'nın güneybatısından, işte Fransa üzerinden, Almanya'nın güneybatısı üzerinden, Saarland üzerinden, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen üzerinden doğuya doğru bu yağmur akşama kadar ilerleyecek. Hafta sonunda böyle mesela Brandenburg'da, Berlin'de hafif böyle bir yağdı ama hani o pek bir işe yaramıyor. Neden biliyor musun? Çünkü sadece bir bölgeye yağıyor. O mesela düşün, kocaman bir taş var. 2-3 tane damla atıyorsun üzerine, sıcak bir taşın üzerine, bir işe yaramıyor. Dolayısıyla hani geniş alanda yağması gerekiyor yağmurun, o zaman tam bir serinlik geliyor. Çünkü yağmur sadece bir bölgeye yağdığı zaman sıcak rüzgar oluyor, yine bir işe yaramıyor. Onun için geniş alanda bu yağmur yağışı bu aralar bizi serinletecek. Bakın, Almanya'nın batısında yağmur var. Kimler ne göndermiş, dur bakalım bir. Birçok yerden hava sıcaklığı ile ilgili, Stuttgart'ta şu an sıcaklık 23 dereceymiş. Bremen'de 22 dereceyi görüyoruz ya şu an Nurettin. Düsseldorf 22 derece demiş diğer bir dinleyicimiz. Ve Duisburg'da da şu an yağmur yağışı kendini gösteriyor. Akşam saatlerinde de Berlin'de yoğun bir yağmur yağışı Brandenburg'da da etkili olacak. Onu da yine söylemiş, belirtmiş olalım bütün dinleyenlerimize. Deniz Esen'den bildiriyor. Kıbrıs'ta 50 dereceyi görmüştüm diyor. O zaman sen hafta sonu üşümüşsündür. Şu anda büyük bir ihtimalle donuyorsundur.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
2: Değerli dinleyenler, Stuttgart bölgesinde sıcak hava dalgası acil servislerde de etkisini gösteriyor. Klinikum Stuttgart'ın acil servisinde yaklaşık 140 sıcaklık mağduru tedavi edildi. Ayrıca 130 hasta baş dönmesi ve baş ağrısı gibi sıcaklığa bağlı olabilecek şikayetler görüldü. Artan başvurular yoğun olan acil servisler üzerinde ek yük oluşturuyor. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de aşırı sıcaklar nedeniyle birçok etkinlik iptal edildi. Pforzheim City Lauf, Emmendingen şehir koşusu, Fellbach'taki çocuk kültür festivali ve bazı yaz şenlikleri yapılmayacak. Württemberg Futbol Federasyonu da hafta sonu için tüm maçları iptal ederken tüm ligleri ve yaş gruplarını bu yasak kapsıyor. Badeşah Futbol Federasyonu ise bazı turnuvaları iptal ederken diğer maçların akşam saatlerine alınmasını önerdi. Rastadt bölgesine bağlı Gaggenau-Mischelbach'ta çıkan büyük yangın nedeniyle yaklaşık 25 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Alevler eski bir marangozhane ile bir konutta etkili olurken itfaiye ekipleri yangının komşu binalara sıçramasını önledi. Söndürme çalışmaları sırasında Mischelbach'tan geçen ana yol trafiğe kapatıldı. Değerli dinleyenler, şimdi Almanya gündemine bir göz atalım. Federal Aile Bakanı Karin Prien'in aile yardımı Elterngeld şartlarını sıkılaştırmayı planladığı bildirildi. Redaktionsnetzwerk Deutschland'ın haberine göre tam ödeme talep eden ailelerde iki tarafında çocuk bakım süresini eşit şekilde paylaşması gerekecek. Mevcut uygulamada bir ebeveynin en az 2 ay izin kullanması yeterli oluyor. Ödeme miktarı net gelirin %65'i, üst sınırın ise 1800 euroda kalacağı belirtildi. Deutsche Bahn aşırı sıcaklar nedeniyle tren seferlerinde aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu ve yolculara mümkünse seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti. Şirket 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkların altyapıyı zorlayabileceğini açıklarken uzun mesafe trenlerinde seyahat etmek isteyen yolcular biletlerini ücretsiz iptal edebilecek. Doktorlar ise sıcaklar nedeniyle acil servislere başvuruların artabileceğini belirtiyor. Batı ve Orta Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 94 milyon kişi 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla karşı karşıya. Almanya genelinde resmi sıcak hava uyarıları yapılırken ülkede birçok etkinlik iptal edildi ve parklarda mangal yakılması yasaklandı. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
1: Efendim, gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Kolpa beni aşka inandır. Metropol FM'de sizlere ulaştı. Günaydın efendim herkese. Merhabalar. Guten Morgen. Keyifli, güzel bir sabah, iyi bir hafta olsun. Serinledik tabii birazcık. Dinleyenlerimize mesajlar geliyor. Köln 22 derece diye yazmış dinleyicimiz. Heidelberg'de yağmurlu ve sıcaklık 22 derece. Balıkesirli Bagafara yazmış. Sami Bey. Sami Bey'e buradan selamlar. Ama nasıl yağıyor, bak.
1: Şırıl şırıl, mükemmel.
0: Böyle yağıyor. Yağmur yağdıran program. Başka kimle göndermiş? Duisburg'da şu an 22 derece diyor diğer bir dinleyicimiz, güzel. 0-32-117-970-71. Bayağı bunaldık ya sıcaklardan, evet. Ve tabii göl kenarlarına giden, yüzmeye gidenler, Almanya'da son günlerde boğulma vakalarında da artış oldu. 20'den fazla kişi maalesef hayatını kaybetmiş. Aman gerçekten çok dikkat etmek lazım. Böyle göl kenarlarına, nehir kenarlarına falan bizlerden söylemesi. Aman. Dünya Futbol Şampiyonası devam ediyor da ne yapalım yani diyenler. Ne yapalım, devam ediyoruz. Biz elendik. Evet, biz elendik de hani diğer takımlar da, Türkiye elendi, biz de oynamayalım artık bari demiyorlar. İyi oldu diyenler bile var. Evet. Diyene değil, dedirtene bakacaksın abi. Evet. İlk son 16 turuna kalan takım belli oldu. Ev sahiplerinden biri Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 yendi. Ne kadar ballı bir takım bak. O kadar takım arasında eşleşe. Güney Afrika ile eşleşti. Mesela Arjantin, Yeşilburun Adaları ile eşleşti abi. Hani rüyasında görse böyle bir eşleşme mesela düşünemez herhalde Arjantinli futbolcular. Bir de sürpriz yapıyormuş Kap Verde, Bosnia'nın takımı. Bu akşam Almanya'nın maçı var. Saat 22.30'da TTF ekranlarından izleyebileceksiniz. Paraguay ile oynuyor. Türkiye'nin grubundaki Paraguay ile. Türkiye üçüncü olsaydı demek ki Almanya ile eşleşecekti. O da acayip bir maç olurdu ha valla. İyi ki de olmadı diyenler. Maçı kaybettikten sonra 2 hafta krank yapmak isteyenler. Bu akşam 22.30'da Almanya, Paraguay. Almanya'ya bol şanslar diliyoruz. Ve saat 19'da da harika bir maç. Brezilya, Japonya. Saat 19'da. Vallahi ben söyleyeyim. Japonya alır mı alır bu maçı? Japonya çok iyi oynuyor. Benim gizli favorilerimden biri. En az yarı final görür diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Skor Kralı yarışmamızla devam ediyor. Ondan da az sonra bahsedeceğim. Instagram'a girin ve İspanya-Avusturya maçı kaç biter ve Almanya-Paraguay maçı kaç biter, skor tahminlerinizi bizlere gönderin efendim. Saatlerimiz 8.46. Şimdi radyolarımızda Karakaş, Gözlerin Elmas.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.
2: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food, Grossandel, Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
3: Air Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Air Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart, Göppingen.
4: TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart, TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost, von Pistoriusstraße

0: Daimlerstraße 65, Stuttgart, Bad Cannstatt'ta. Etiye Mangal.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.
2: En güzel anılarınız, en güzel kutlamalarınız yarım kalmasın. Söz, nişan, doğum günü ve tüm özel davetlerinizde Hotel Am Charlottenplatz, profesyonel catering hizmeti ve canlı müziğiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 49 30. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege.

0: Sakiler, kış güneşi, Metropol FM'de güzel bir sabah diliyoruz herkese. Merhabalar, Guten Morgen. Radyoların yeni ses verenler, sizler de hoş geldiniz. İş yerlerinde olanlar, çalışmakta olanlar, hayırlı işler yollarda olanlara da iyi yolculuklar. Dinleyicimiz yazmış. Berlin'e de yağacak mı? Her yere yağıyor diyor. Kemal abi, Berlin'e de yağacak mı?
1: Yarım saate kalmaz, yağacak.
0: Google yarım saate yağmaz diyor.
1: Ben yağmur yağacak dedim mi ya?
0: Ha, iyi o zaman. Şemsiyemizi alalım, yağar değil mi?
1: Ben yağmurun yağacağını bilirim.
0: Tamam.

0: ek yollar keşfetmek için bir görüşme gerçekleştirecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından başlayan kriz devam ederken kurultay çağrıları ve yeni parti iddiaları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
0: Evet, CHP'de çeşitli iddialar vardı. Örneğin Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak'ın atandığı, grup toplantısını onun yapacağı, ki CHP'den bir açıklama geldi. Bu haber gerçek değil denildi. Aynı zamanda CHP acaba yeni bir parti mi kuracak? Daha doğrusu Özgür Özel ve kadrosu yeni bir parti mi kuracak ve adı Yürüyüş Partisi mi olacak? Buna ilişkin hayır cevabı geldi. Ve aynı zamanda senin de ifade ettiğin gibi genel itibariyle CHP'de örgüt olağanüstü kurultay sürecini bekliyor. Bunu istiyor. Oysa CHP şu anda sadece normal bir kurultay kararı aldı.
1: Ve Türkiye Yeşilçam'ın romantik delikanlısı Kadir İnanır'a veda etti.
0: Evet, dün Kadir İnanır için bir tören düzenlendi. Cenaze töreni düzenlendi. İlk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılmıştı. Daha sonra camide yapılan törene çok sayıda katılım vardı ki yakınları, akrabaları da bu törene katıldılar ve ardından da Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi Kadir İnanır'ın bedeni.
1: Üçü son olarak bir de spor gündemine bir bakalım. Dünya Kupası'nı sen de bizzat Amerika'dan takip edebildin. Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı Güney Afrika ile Kanada arasında oynandı, evet. Ve ilk 16 turuna kalan takım da belli oldu.
0: Evet, Los Angeles'ta biz de çok güzel bir atmosfer içerisinde izledik. 70 binden fazla taraftar vardı Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığımız maçta, ki o karşılaşmadan galip gelmeyi bildik. Keşke daha önceki maçlarda bir puan alabilseydik diye de insan içinden geçirmiyor değil tabii ki. Tabii yoluna devam edenler var. Onlardan ikisi karşılaştı. Kanada ve Güney Afrika karşı karşıya geldi. Kanada 90+2'de gol buldu ve maçı 1-0 kazandı. Adını son 16 turuna yazdırdı.
1: Güçlü, çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Metropol FM hava durumu.
3: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 23 derece ve güneşli, hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 21 ile 26 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün. İnce kıyafetler iyi olur. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 114 euro 44 sent. Çeyrek altınsa 200 euro 26 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 14 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turu 3 karşılaşmayla devam ediyor. 29 Haziran Pazartesi günü Brezilya-Japonya maçı saat 19'da yayıncı TTF. 29 Haziran Pazartesi günü Almanya-Paraguay ile karşılaşacak, maç saati 22.30 yayıncı TTF. 30 Haziran Salı sabaha karşı Hollanda-Fas mücadelesi var, maç saati 03 yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda milli takımlara başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

Aşk Dansı, Sezen Aksu. Günaydın, merhabalar. Metropol FM burası. Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü. Ve Temmuz kapıda efendim. Temmuz geliyor. 7. ay geliyor. Yılın ilk yarısını, maçın ilk yarısını geriye bırakmak üzereyiz. İkinci yarıda, artık ilk yarıda yapamadıklarımızı yaparız inşallah. Yazın ortasındayız abicim. Yılın en çok sevdiğimiz dönemleri, büyük bir hasretle, özlemle beklediğimiz yaz ayındayız. Rheinland-Pfalz eyaletinde, Hessen'de, Saarland'da okullar tatile girdi. Çarşamba günü de şeyde son okul günü, Bremen'de. Haftaya da çarşamba Berlin'de son okul günü. Brandenburg, Hamburg'da da haftaya çarşamba okulların son günü, karne günü. Tatiller başlıyor. Yollarda olanlar var tabii, Sıla yolunda olanlar var. Sizlere de güzel yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz. Tabii Türkiye'ye gittiğimiz zaman, ya acayip, buradayken Türkiye'yi arıyoruz. Türkiye'ye gittiğimiz zaman buranın o belirli düzenini, bazı şeyleri arıyoruz. Hani bir tarafımız Alman, bir tarafımız Türk gibi oldu galiba. Hani bazı şeyleri Alman gibi yapıyoruz. Alman gibi düşünüyoruz, yapıyoruz, uyguluyoruz. Bir tarafımız da hep böyle Türkçe, Türk, kültürümüzden ödün vermiyoruz. Ama böyle acayip güzel bir sentez, acayip güzel bir karışım da oluyor tabii ki. Türkiye gittiğimizde, Almanya'nın bu böyle değil. Bunu böyle yapamazsın. Almanya'da katiyen izin vermezler buna. İmkanı yok. Biz bunu zamanda dediğimizde orada bazı insanlar, işte adama bak, affedersiniz, görgüsüze bak, gelmiş burada hava atıyor diye, değil mi? Şimdi o arkadaşlar gelmişler buraya. Onlar da buraya göç ettiler. Bazı, görüyorsunuz internette, Instagram'da falan. Onlar bizden daha çok. Biz en azından videosunu çekip milletin gözüne sokmuyorduk lan. Dolayısıyla Instagram'da da bir fotoğraf paylaştık. Neyi Türkçe yapıyorsunuz, Türk gibi yapıyorsunuz, niye Alman gibi yapıyorsunuz? Neyiniz Türk, neyiniz Alman? Bundan, buna yer vereceğim yarın, ama bugünden şöyle bir antrenman yapalım. Hadi bakalım, yarınki maça antrenman. Neyi Türk gibi yapıyorsunuz, neyi Alman gibi yapıyorsunuz? Neyiniz Alman, neyiniz Türk, onu gönderin. 0-32-117-970-71. Bak, dinleyicim ne yazmış? Canım dinleyicim benim. Fatıma yazmış, diyor ki, kültürüm kesinlikle Türk, gururla söylüyorum. Ama dilim maalesef Almanca diyor. İyi Türkçe yazmışsın. İşimiz Alman, kalbimiz Türk, ruhumuz da Müslüman demiş Yıldo. Mantıklı düşünmem Alman, duygusal hissetmem Türk. Bence güzel bir karışım diyor. Aynen.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: En güzel anı.

0: hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 49 30. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.
1: Lezzetin markası Has Urfa. Domates ve biber salçası Yayın Food'un kalitesiyle marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
2: Neriman, seni Yeşilçam'da bekleyeceğim.
3: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o Yeşilçam ruhu, Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu'nda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu açıldı. Martinstraße 11 Esslingen.

0: متروپول FM'de
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Neyi Türk gibi yapıyoruz, neyi Alman gibi yapıyoruz, neyimiz Türk, neyimiz Alman diye sorduk. Arabam Alman ama kullanan Türk, küfür eden Türk. Said yazmış. Ağzına biber sürerim Said, o ne öyle? İş mentalitem Alman, ruhum Türk demiş dinleyicimiz. Aslında çok şanslıyız diyor Müjgan Morsten. İki tarafın da iyi taraflarını alma şansımız var. Keşke bunu başarabilsek diyor. Evet, bazıları bunu başaramıyor. İki tarafın da kötü şeylerini alıyor. Başka kimden ne var? Dur bakalım. Kim de göndermiş? Dakikliğim Alman. Mutfağım Türk. Güzel. Gültekin. Selamlar. Yazdığın mesajı silmişsin. Yemek yemem Türk. Hesaplar Alman. Frankfurt'tan Alpay yazmış. Alman gibi çalışıp para kazanıyoruz, Türk gibi harcıyoruz bol bol demiş dinleyicimiz. Çimen yazmış. O da diyor ki disiplinim Alman gibi. Alman gibi çalışırım diyor. Ama işime gelmediği zaman Türk gibi kıvırırım diyor. İşten kıvırmam Türk, çalışmam Alman. Güzel.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Günaydın, mutlu sabahlar, iyi haftalar diliyoruz. Günlerden Pazartesi 29 Haziran. Esra yazmış. Bizim Paydos'taki Esra değil, başka dinleyicimiz Esra diyor ki Serdar diyor çok sıcak, bir yağmur gönderiver diyor. Al sana yağmur bak. Yağmur isteyenler buyurun efendim, şırıl şırıl. Al o. Ne güzel yağıyor be.
3: Şırıl şırıl. Mükemmel.
2: Bu akşam aynen böyle yağacakmış başkent ve çevresinde. Şu an birçok bölgede yağdığı gibi. Almanya'nın batısından doğuya doğru yağmur geliyor. Serinleme vakti. Ama çok da fazla serinlemeyelim yani. Sıcak havayı seviyoruz ama abi hafta sonundaki de o sıcak değil, o başka bir şeydi ya. Kim ne göndermiş? Neyimiz Alman, neyimiz Türk? Neyi Alman gibi yapıyoruz, neyi Türk gibi yapıyoruz? Erhan Bey diyor ki yaşadığımız toprak Alman ama oturanlar biz Türkler diyor. Afdi'yi duymasın söylediklerini. Afdi'yi de uyuz eden bu ya işte. Stuttgart'tan yazmış dinleyicimiz. Elimdeki her şey Alman. Kullanan ben Türk. Taksici Resul sesli mesaj göndermişsin. Bakacağım birazdan. Diğer bir dinleyicimiz yazmış diyor ki Alman gibi çalışıyoruz, Türk gibi harcıyoruz, bol bol harcıyoruz diyor. Tersini yap. Türk gibi çalış, Alman gibi harca. Bir aylık parayı iki ay kullanırsın. Eskiden büyüklerimiz hiç harcamazmış ya. Ne kadar tutumlu insanlarmış. Hem çok çalışırlarmış hem de çok tutarlarmış ellerindekini. Ne bağlar, ne bahçeler, ne tarlalar. Hepsi oralara gitmiş. Torunlar şimdi ne yapıyor? Ah, bol bol sallıyor hepsi. Bol bol harcıyorlar. Tabi bir kere geliyoruz dünyaya, tadını çıkarmak lazım, doğru. Dedem harcamadı da ne oldu diyenler

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Stuttgart ana tren garı Rhein bölgesinde oluşan bir yangın nedeniyle bir süre tamamen kapatıldı. Bad Cannstatt ve Nordbahnhof yönündeki hatlarda yangından dolayı etkilendi. VVS şehir merkezindeki S-Bahn seferlerini durdurduğunu bildirdi. Yangın söndürüldükten sonra gar yeniden açıldı ancak gecikmeler hala devam ediyor. Baden-Württemberg'de çok sayıda yüzme havuzu kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlara göre birçok tesis 60'lı ve 70'li yıllardan kalma ve ciddi tadilat gerekiyor. DLRG havuzların azalmasının yüzme eğitimini zorlaştıracağını belirtiyor. Almanya'da yaklaşık her 7 çocuktan biri yeterince yüzme bilmiyor. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir aşırı sağcı AfD'ye yönelik olası kapatma başvurusunun daha dikkatli incelenmesi gerektiğini ifade etti. Özdemir bazı AfD eyalet teşkilatlarının anayasal zeminden uzaklaştığını ifade etti. AfD ise yasak tartışmasını demokrasiye aykırı bulduğunu açıklıyor. Bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle birçok bölgesel tren hattında iptal ve gecikmeler yaşandı ve hala yaşanıyor. Deutsche Bahn bazı güzergahlarda otobüsle yedek ulaşım sağlandığını açıklarken yolculara daha fazla zaman planlamaları öneriliyor. Ve değerli dinleyenler, sıcak hava dalgası nedeniyle Rhein nehrinde su sıcaklığı Mainz'da 27,9 dereceye çıktı. Uzmanlar sıcak suda oksijenin azaldığını ve bunun balıklar için tehlikeli olduğunu belirtiyor. Değerli dinleyenler, Avrupa'daki sıcak hava dalgasında 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaklaşık 150 milyon kişinin aşırı sıcaklardan etkilendiği belirtildi. Avrupa'daki konutların, iş yerlerinin ve okulların bu seviyedeki sıcaklara uygun olmadığı ifade edildi. Hafta sonu birçok Avrupa ülkesinde yeni sıcaklık rekorları kırıldı. Almanya'da ise en yüksek sıcaklık Brandenburg eyaletinde Neisimünde Koşen'de 41,7 derece olarak kaydedildi. Sıcak hava nedeniyle Almanya'da altyapıda hasarlar meydana geldi. Potsdam yakınlarındaki A115 otoyoluyla Berlin yönündeki A2 otoyolunun bazı bölümleri yol kaplamasında oluşan hasarlar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Leipzig'te ise raylarda meydana gelen deformasyon nedeniyle tramvay seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Koyu.
0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.

0: hit listesine giren yeni şarkı. Mebrure, zatı şahanesi.
1: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
0: Umur Doma, yardım et.
2: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
0: Derya Ulu, şımarık.

0: Mustafa Sandal'ın harika şarkısı Kadere Bak, Alişan'ın yorumuyla geldi Metropol FM'de. Herkese merhabalar. Mannheim'dan Ümit, vallahi ne olursa olsun her şeyimiz Türk diyor. Sınır kapısından içeri girildiği an buradaki tek kelime Türkçe konuşmayan çocukların bile içinden başka bir şey çıkıyor diyor. Türkçe konuşuyorlar da ne güzel. Murat Frankfurt'tan yazmış. Murat Aslan diyor ki vallahi ben günlük yiyorum parayı. Bulgaristanlı arkadaşlarım gibi diyor. Arabam Audi, ben Türk diyor. Sen tam internasyonel olmuşsun. Parayı yiyişin Bulgaristanlı gibi, araban Alman, kendin Türk. Güzel. Başka. Arabam Alman, tamircim Türk. Güzel. Ludwigsburg'dan yazmış Mesude. Bana kendini Türk mü Alman mı gibi hissediyorsun diye soranlara Ich bin das Beste aus zwei Welten diye cevap veriyorum diyor. Ne güzel. Selmin Hanım'ın bir sesli mesajı var. Onu dinleyelim. Selmin Hanım da diyor ki...
1: Günaydın Serdar. Benim de Alman gibi. Evet, yani ya değişim var ama Türk gibi hayır. Mıh, yapışım var. Selmin ben, iyi günler.
0: O sadece bizde var ha o. Bir de kafayı böyle yukarı kaldı. Almanlar da anlamıyorlar hani. Onların anlamadığını biz anlayınca şaşırıyoruz. Nasıl olur ya? Yapıyoruz. Bu var mı onlarda?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Air Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant, nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Air Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant, bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
2: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
3: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food, Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
4: TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart. TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost. Von Pistoriusstraße 2a.
0: Unutulmayan anılar, efsane şarkılar. Hepsi Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz nostalji, Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Oh, ne güzel yağıyor.
3: Şu an Almanya'nın batısında, batı bölgelerinde, Bremen'de de yer yer varmış. Doğru mudur arkadaşlar? Teyit edin. Berlin'de de akşam saatlerinde, gün ortasına itibaren, hele de akşam saatlerinde yoğun bir yağmur yağışı bekliyor. Bekleniyor. Serinleyeceğiz. Geniş alanlarda yağmur yağışı olunca tabii insan daha serinliyor, çünkü rüzgar da soğuk esiyor. Sadece bir bölgeye yağdığı zaman rüzgar sıcak esiyor, o da olmuyor abi. Onun için toprağın da tabii suya, yağmura ihtiyacı var. O da önemli. Saatlerimiz kaç? 9.51. Çay Şekeri programındasınız. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Skor Kralı yarışmamız devam ediyor. Milli takım formaları kazandırıyor Metropol FM ve Meray Kuruyemiş sizlere. Almanya Paraguay maçı bu akşam kaç kaç biter? Saat 22.30'da ZTF'de izleyebilirsiniz. Almanya Paraguay maçı kaç kaç biter? Skor tahmininizi bize Instagram'dan gönderin. Doğru gelen tahminler arasında yapacağımız çekilişten çıkan şanslı bir dinleyicimiz, isterse Türk milli takım forması, isterse Alman milli takım forması, 100 euro değerinde en çok sevdiğiniz Meray Kuruyemiş ürünleriyle dolu bir paket, 100 euro değerinde ve bir adet diğer bir radyo kazanıyorsunuz. Ve tüm gelen doğru tahminler arasında final çekilişimizde bir dinleyicimiz iPhone 17 kazanıyor. Bu akşamki Almanya-Paraguay maçı kaç kaç biter? Skor tahmininizi gönderin, Instagram sayfamıza girin. Ve şansınızı daha da artırmak için bir maç daha var. Onun için de tahminde bulunabilirsiniz. O da Perşembe günü oynanacak olan İspanya-Avusturya maçı. İspanya-Avusturya maçı kaç kaç biter? Perşembe günü oynanacak bu maç. Bununla ilgili de skor tahmininizde bulunun. İki maç için ayrı ayrı çekiliş yapıyoruz. Onu da söyleyelim. Şansınızı arttırın. İki maç için tahminde bulunun. Hadi bakalım. Herkese bol şanslar, bol başarılar.

0: şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Aha da bir radar ihbarı. Mustafa Bey bildiriyor. Fritz Erler Ali. Burada karşılıklı iki radar varmış. 30'luk bölge. Dikkat, dikkat, dikkat. Yuva mevkii. Zaten buralarda yavaş gidiniz arkadaşlar. Yuva var, okul var, hastane var. Bir de hastane mevkii. Orada da yine bir radar varmış. Hani dikkatinizden kaçmasın diye uyarıları yapıyoruz. Aklınızda bulunsun efendim. Fritz Erler Ali. Karşılıklı iki radar ve hastane mevkiinde bir radar var ona göre. Benden bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Yarın sabah yine 6 ile 10 arası Çay Şekeri programında buluşmak, duyuşmak ümidiyle. Radyolarınız açık olsun, keyifli bir gün, iyi bir hafta olsun hepimiz için. Ben Serdar.

0: Buna ilişkin hayır cevabı geldi ve aynı zamanda senin de ifade ettiğin gibi genel itibariyle CHP'de örgüt olağanüstü kurultay sürecini bekliyor, bunu istiyor. Oysa CHP şu anda sadece normal bir kurultay kararı aldı.
1: Ve Türkiye Yeşilçam'ın romantik delikanlısı Kadir İnanır'a veda etti.
0: Evet, dün Kadir İnanır için bir tören düzenlendi, cenaze töreni düzenlendi. İlk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılmıştı. Daha sonra camide yapılan törene çok sayıda katılım vardı ki yakınları, akrabaları da bu törene katıldılar ve ardından da Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi Kadir İnanır'ın bedeni.
1: Üçü son olarak bir de spor gündemine bir bakalım. Dünya Kupası'nı sen de bizzat Amerika'dan takip edebildin. Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı Güney Afrika ile Kanada arasında oynandı, evet. Ve ilk 16 turuna kalan takım da belli oldu.
0: Evet, Los Angeles'ta biz de çok güzel bir atmosfer içerisinde izledik. 70 binden fazla taraftar vardı Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığımız maçta ki o karşılaşmadan galip gelmeyi bildik. Keşke daha önceki maçlarda bir puan alabilseydik diye de insan içinden geçirmiyor değil tabii ki. Tabii yoluna devam edenler var. Onlardan ikisi karşılaştı. Kanada ve Güney Afrika karşı karşıya geldi. Kanada 90+2'de gol buldu ve maçı 1-0 kazandı. Adını son 16 turuna yazdırdı.
1: Güçlü çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Metropol FM hava durumu.
3: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 23 derece ve güneşli, hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 21 ile 26 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün. İnce kıyafetler iyi olur. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
4: An itibarıyla gram altın yaklaşık 114 euro 44 cent. Çeyrek altınsa 200 euro 26 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 14 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.com

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika ile Kanada karşılaştı. Mücadelede Kanada 90+8'de bulduğu golle bir sonraki tura yükseldi. Kanada'nın son 16 elemelerindeki rakibi Hollanda-Fas maçının galibi olacak. Kanada'yı son 16 takım arasına taşıyan Öztakyo, inanmaya devam ettik, baskımızı sürdürdük, topa vurduğumda tüm herkes benimle vurmuş gibi hissettim. Golde herkesin payı var sözleriyle tarihi golü anlattı. Kanada'nın teknik direktörü Jesse Marsh da oyuncularını Kanadalı kahramanlar sözleriyle kutladı. Güney Afrika'nın elenmesinin ardından teknik direktör Hugo Broos takımıyla gurur duyduğunu belirtti. Bir ara sonraki tura geçeceğimize de çok inanmıştım ifadelerini kullandı. Görevi bırakıp bırakmayacağı hakkında açıklama yapmadı. 74 yaşındaki Broos 2021'den bu yana Güney Afrika için çalışıyor. Broos bir dönemde Trabzonspor teknik direktörlüğü yapmıştı. Dünya Kupası 3 maçla devam edecek. İlk olarak Brezilya ve Japonya karşılaşması var. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan, Real Madrid forması giyen Brezilyalı Rodrigo, İngiliz The Guardian'da bir yazı yayınladı. Teknik direktörümüz Carlo Ancelotti bizim için bir baba figürü. Onun seçimleri her zaman çok iyi analiz edilmiştir. Japonya maçında tüm arkadaşlarımın onun fikirlerini sahaya çok iyi yansıtacağına inanıyorum, dedi. Neymar sakatlığını atlattı. Japonya geçen sene hazırlık maçında Brezilya'yı 3-2 yenmişti. Benzer bir sürprizi de bu maçta yapabilecekler mi göreceğiz. Ardından Almanya Paraguay'la karşılaşacak. Teknik direktör Julian Nagelsmann Deniz Undav'ı yedek kulübesinde başlatabilir. Sportif direktör Rudi Föller Paraguay maçında fiziksel açıdan zorlanabileceklerini dile getirdi. Karşılaşma 22.30'da ve yayıncı ZDF. Gecenin bir diğer maçı da Hollanda-Fas arasında oynanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Stuttgart ana tren garı Rhein bölgesinde oluşan bir yangın nedeniyle bir süre tamamen kapatıldı. Bad Cannstatt ve Nordbahnhof yönündeki hatlarda yangından dolayı etkilendi. VVS şehir merkezindeki S-Bahn seferlerini durdurduğunu bildirdi. Yangın söndürüldükten sonra gar yeniden açıldı ancak gecikmeler hala devam ediyor. Baden-Württemberg'te çok sayıda yüzme havuzu kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlara göre birçok tesis 60'lı ve 70'li yıllardan kalma ve ciddi tadilat gerekiyor. DLRG havuzların azalmasının yüzme eğitimini zorlaştıracağını belirtiyor. Almanya'da yaklaşık her 7 çocuktan biri yeterince yüzme bilmiyor. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir aşırı sağcı AfD'ye yönelik olası kapatma başvurusunun daha dikkatli incelenmesi gerektiğini ifade etti. Özdemir bazı AfD eyalet teşkilatlarının anayasal zeminden uzaklaştığını ifade etti. AfD ise yasak tartışmasını demokrasiye aykırı bulduğunu açıklıyor. Bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle birçok bölgesel tren hattında iptal ve gecikmeler yaşandı ve hala yaşanıyor. Deutsche Bahn bazı güzergahlarda otobüsle yedek ulaşım sağlandığını açıklarken yolculara daha fazla zaman planlamaları öneriliyor. Ve değerli dinleyenler, sıcak hava dalgası nedeniyle Rhein nehrinde su sıcaklığı Mainz'da 27,9 dereceye çıktı. Uzmanlar sıcak suda oksijenin azaldığını ve bunun balıklar için tehlikeli olduğunu belirtiyor. Değerli dinleyenler, Avrupa'daki sıcak hava dalgasında 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaklaşık 150 milyon kişinin aşırı sıcaklardan etkilendiği belirtildi. Avrupa'daki konutların, iş yerlerinin ve okulların bu seviyedeki sıcaklara uygun olmadığı ifade edildi. Hafta sonu birçok Avrupa ülkesinde yeni sıcaklık rekorları kırıldı. Almanya'da ise en yüksek sıcaklık Brandenburg eyaletinde Neusimünde Koşen'de 41,7 derece olarak kaydedildi. Sıcak hava nedeniyle Almanya'da altyapıda hasarlar meydana geldi. Potsdam yakınlarındaki A115 otoyoluyla Berlin yönündeki A2 otoyolunun bazı bölümleri yol kaplamasında oluşan hasarlar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Leipzig'te ise raylarda meydana gelen deformasyon nedeniyle tramvay seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Koyu.
0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
3: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün Dünya Kupası'nın en şaşırtıcı hikayelerinden birini anlatıyoruz. Jürgen Klopp'a adını Google'lattıran bir futbolcudan. Deniz Undaf. Almanya formasını giyiyor ama sahaya çıktığında yalnızca bir ülkeyi değil, Kürt Yezidi köklerini, göçmen bir ailenin emeğini ve geç parlayan bir futbolcunun inatçı yolculuğunu da taşıyor. Undaf'ın hikayesi Yıldız Akademiler'de başlamadı. Almanya'da doğdu, mütevazi sahalarda büyüdü, alt liglerden geçti, sanayide çalıştı, antrenmanlar için çok uzun otobüs yolculukları kat etti ve sonunda Bundesliga'da Stuttgart formasıyla kendini Avrupa'ya kabul ettirdi. Onu özel yapan da bu. Herkesin erken keşfettiği bir çocuk yıldız değil, hayatın içinden gelen, sonradan patlayan bir golcü. Jürgen Klopp, onu ilk Brighton'da oynarken gördüğünde etkilenip, işte komple bir golcü dediğini belirtiyor. Adını bilmediği bu oyuncuyu bulmak için ise adını internette aratmış. Alman olduğunu görünce de şaşkınlığı daha da artmış. Undaf, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya'nın en etkili silahlarından birine dönüştü. Çoğu kez kulübeden geldi ama sahaya girer girmez maçların havasını değiştirdi. Kısa sürede attığı goller ve yaptığı asistlerle turnuvanın en verimli oyuncularından biri oldu. Basın toplantılarındaki sözleri de onun karakterini özetliyordu. Mutlu olmasam burada olmazdım. Yani sistem değil, görev bilinci. Ben buradayım, işimi yapıyorum, diyordu. Türkiye milli takımı ihtimali bir dönem konuşuldu onun içinde. Çünkü ailesi Türkiye Şanlıurfa kökenli ama Undaf kendisini açıkça Kürt olarak tanımladı ve Almanya'yı seçti. Bugün Deniz Undaf'ı özel yapan şey sadece gol atması değil. O, geç kalmış gibi görünen hayallerin de doğru zamanda sahneye çıkabileceğini gösteren bir Dünya Kupası hikayesi.
2: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
4: Sabahları gergin misiniz?
5: Başım çatlayacak.
6: Fena oluyorum.
5: Mazlumu getirin bana.
4: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
5: Oh, rahatladım be.
4: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
5: Hay Allah senden razı olsun.
4: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Bellona Mobilya Stuttgart 4. yılını kutluyor. 27 Haziran Cumartesi günü Bellona Stuttgart'ta büyük jübile heyecanı sizleri bekliyor. Tüm ürünlerde %20 indirim, seçili ürünlerde %50'ye varan fırsatlar. Türkiye'nin kalite ve konforunu Almanya'da yaşamak isteyen herkesi mağazamıza bekliyoruz.
5: Er Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Er Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart-Göppingen.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Güçlü Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar bu hafta yurt genelinde etkili oluyor.
1: Evet, üstelik bazı bölgelerin 50 dereceyi aşacağı iddiası geldi. Fransa, İngiltere ve Almanya'da sıcaklık rekorları kırılmıştı bu dalga ile beraber. İspanya'da son bir haftada 327 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi Türkiye genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması bekleniyor. Özellikle de yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar bu noktada uyarılıyor.
0: Ve Türkiye Yeşilçam'ın romantik delikanlısı Kadir İnanır'a veda etti.
1: Evet, dün Kadir İnanır için bir tören düzenlendi. Cenaze töreni düzenlendi. İlk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılmıştı. Daha sonra camide yapılan törene çok sayıda katılım vardı. Ki yakınları, akrabaları da bu törene katıldılar. Ve ardından da Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi Kadir İnanır'ın bedeni.
0: Üçü son olarak bir de spor gündemine bir bakalım. Dünya Kupası'nı sen de bizzat Amerika'dan takip edebildin. Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı Güney Afrika ile Kanada arasında oynandı. Evet. Ve ilk 16 turuna kalan takım da belli oldu.
1: Evet, Los Angeles'ta biz de çok güzel bir atmosfer içerisinde izledik. 70 binden fazla taraftar vardı Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığımız maçta, ki o karşılaşmadan galip gelmeyi bildik. Keşke daha önceki maçlarda bir puan alabilseydik diye de insan içinden geçirmiyor değil tabii ki. Tabii yoluna devam edenler var. Onlardan ikisi karşılaştı. Kanada ve Güney Afrika karşı karşıya geldi. Kanada 90+2'de gol buldu ve maçı 1-0 kazandı. Adını son 16 turuna yazdırdı.
0: Güçlü çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hani alkış yok mu? Evet arkadaşlar, saat 1'e kadar yine buradayız. Birbirinden farklı DJ Hakan şarkıların yanı sıra yine bazı konularım olacak. Her zamanki yaptığım gibi ortaya bir paket bırakacağım. O paketi açma size kalacak. Birbirimizi yiyeceğiz yine. Çünkü çok ilginç bir konuya değineceğim. Az sonra. Sakın radyonuzdan ayrılmayın tekrar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turu 3 karşılaşmayla devam ediyor. 29 Haziran Pazartesi günü Brezilya-Japonya maçı saat 19'da yayıncı TTF. 29 Haziran Pazartesi günü Almanya-Paraguay ile karşılaşacak. Maç saati 22.30 yayıncı TTF. 30 Haziran Salı sabaha karşı Hollanda-Fas mücadelesi var. Maç saati 03 yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda milli takımlara başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

Evet ve bugün DJ Hakan şarkılarına erken start vereceğiz. Bir şarkı çalacağım ki size. Abo bu da vardı değil mi Hakan diyeceksiniz. Evet o da vardı ama çok daha farklısını yapmış. Funk yapmışlar. Çok ya, böyle ich bin jetzt sprachlos. Hiç fazla uzatmayayım o şarkıyı size çalayım diyeceksiniz ki. Helalim var be Hakan, kendi kendimi de çok övüyor bu günlerde. Tövbe tövbe yarabbim. Başlıyoruz. Geliyor. Haydi. Acaba hangi şarkı? Geliyor.

0: Evet ve bugünkü DJ Hakan şarkılarından ilkini çağırdık. Buna benzer farklı yine sürprizlerim olacak sizler için. Ve arkadaşlar Türkiye'de Karadenizli bir vatandaşımızın sosyal medyada dolaşırken bir serzenişini gördüm. İzledim. Das müsst ihr auch unbedingt mitören. Yani miterleyim. Bunu sizin de yaşamanız gerekir. Bunu biraz sonra sizlere çalacağım. Bakın ne diyor. Ayrılmayın. Rengarenk'tesiniz. Mikrofona ben DJ Hakan.
1: Beratung, Planung, Aufmaß und Abnahme vom Chef persönlich. Professionalität hat einen Namen. J-Team Küchenstudio Göppingen. Mutfak, banyo ve yaşam alanınız 4 haftada teslim. 36 aya varan %0 faizle kalite şimdi evinizde. J-Team Küchenstudio. Dieselstraße 5, Göppingen.

0: Metropol FM.
1: Evet ve videomu da hazırladım. Az sonra sizlere çalacağım arkadaşlar. Bunu dinlerken bir yandan güleceksiniz, bir yandan düşüneceksiniz ve size sorum olacak. Acaba buna benzer şeyler de sizin başınıza geldi mi? Nedir o? Az sonra. Öncesinde Zeynep Bastık. Misafir diye 11-21 yaptık saatlerimizi. Keyfiniz bol olsun. Rengarenktesiniz.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Rengarenk'tesiniz, mikrofona ben Nici Hakan ve bugünkü ilk konumuza geliyoruz arkadaşlar. Şimdi sosyal medyada dolaşırken Karadeniz'de bir arkadaşımız, bir vatandaşımızın serzenişine denk geldim. Eyvah eyvah dedim. Yani bu bir de anlatış şekli var ki mükemmel. Bunu mutlaka sizlere dinletmem gerekir dedim ve hemen kendimi hazırladım ve size sorum. Buna benzer, yani bunun aynısı olması şart değil. Zaten olamaz, bu dünyada ilk defa olmuş bir şeydir bence. Zaten dinlerken size bana hak vereceksiniz. Buna benzer olaylar sizin de başınıza geldiyse bunu bana burada ister sesli mesajla veya da yazılı mesajla veya da canlı telefon bağlantısıyla kurabiliriz bunlara. Dinleyelim bakalım bu vatandaşımızın başına ne gelmiş.
1: Ya şu memlekete ne kadar üzülmeye başladım ya. Abi 7'den 70'e herkes sahtekar olmuş ya. Ya biz niye böyle olduk kardeşim benim ya? Bak ha şimdi ne yaşadık? Bak ha şimdi yolda. Ha şimdi yolda. Adam yolun kenarına ne yazmıştı?
2: Kümesten
1: yumurta yazmış bak yolun kenarına. Kümesten biz de dedik gidelim abi çocuğuma bir yumurta alalım. Köy ne geldi aklına? Köy yumurtası değil mi? Gittik. Yoldan girdik yolun sağından 3-400 metre ileride bir kümes. Yaşlı bir adam böyle yaşlı 80-90-500 ve kadar 300 yaşında. Adam çürümüş. Adam unutmuşlar orada. Selam aleyküm selam hacı amca dedim yumurta gel bakalım dedi var mı yumurta dedi bak var mı. Soktu bizi kümese varmış dedi tavukları kaldırdım. Yumurta topladı oradan 4-5 tane. Verdi bana yumurtaları. La baktım yumurtanın üstünde rakam var. 3-7-8-9-0 Ama yumurtalar boklu. Boka sokmuş onları ya da böyle saman maman. Gözleri görmüyor ya. Almış onları marketten. Bak 100 yaşında adamsın. Almış onları marketten almış. Sokmuş onları kovaya, bok kovasına. Saman maman. Ama rakamları görmemiş gözü görmediği için. Ha böyle bir şey olabilir mi ya? Yazık ya. Bu insanlara, bu memlekede yazık ya.
0: Bir de anlatış şekli var. Şimdi videosu var bende tabii ki. Ya 3-5 kere baktım. Her seferinde ilk defa dinlemiş gibi güldüm. Evet size sorum. Buna benzer şeyler sizin başınıza geldi mi? Türkiye'de izindeyken. Anlatın bana. Yazın. İster sesli, ister yazılı mesaj veya da canlı telefon bağlantısıyla da bu hikayenizi anlatabilirsiniz. 032 117 970 71 telefon numaram.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Stuttgart ana tren garı Rhein bölgesinde oluşan bir yangın nedeniyle bir süre tamamen kapatıldı. Bad Cannstatt ve Nordbahnhof yönündeki hatlarda yangından dolayı etkilendi. VVS şehir merkezindeki S-Bahn seferlerini durdurduğunu bildirdi. Yangın söndürüldükten sonra gar yeniden açıldı ancak gecikmeler hala devam ediyor. Baden-Württemberg'te çok sayıda yüzme havuzu kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlara göre birçok tesis 60'lı ve 70'li yıllardan kalma ve ciddi tadilat gerekiyor. DLRG havuzların azalmasının yüzme eğitimini zorlaştıracağını belirtiyor. Almanya'da yaklaşık her 7 çocuktan biri yeterince yüzme bilmiyor. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir aşırı sağcı AfD'ye yönelik olası kapatma başvurusunun daha dikkatli incelenmesi gerektiğini ifade etti. Özdemir bazı AfD eyalet teşkilatlarının anayasal zeminden uzaklaştığını ifade etti. AfD ise yasak tartışmasını demokrasiye aykırı bulduğunu açıklıyor. Bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle birçok bölgesel tren hattında iptal ve gecikmeler yaşandı ve hala yaşanıyor. Deutsche Bahn bazı güzergahlarda otobüsle yedek ulaşım sağlandığını açıklarken yolculara daha fazla zaman planlamaları öneriliyor. Ve değerli dinleyenler, sıcak hava dalgası nedeniyle Rhein nehrinde su sıcaklığı Mainz'da 27,9 dereceye çıktı. Uzmanlar sıcak suda oksijenin azaldığını ve bunun balıklar için tehlikeli olduğunu belirtiyor. Değerli dinleyenler, Avrupa'daki sıcak hava dalgasında 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaklaşık 150 milyon kişinin aşırı sıcaklardan etkilendiği belirtildi. Avrupa'daki konutların, iş yerlerinin ve okulların bu seviyedeki sıcaklara uygun olmadığı ifade edildi. Hafta sonu birçok Avrupa ülkesinde yeni sıcaklık rekorları kırıldı. Almanya'da ise en yüksek sıcaklık Brandenburg eyaletinde Neisimünde Koşen'de 41,7 derece olarak kaydedildi. Sıcak hava nedeniyle Almanya'da altyapıda hasarlar meydana geldi. Potsdam yakınlarındaki A115 otoyoluyla Berlin yönündeki A2 otoyolunun bazı bölümleri yol kaplamasında oluşan hasarlar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Leipzig'te ise raylarda meydana gelen deformasyon nedeniyle tramvay seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Koyu.
0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
2: Hakan'ım hoş geldin. 3 gündür fraydım. Metropol dinleyemedim. Ya sen bağımlı yaptın kendine valla. Şu konuşman girişimleri 10 numara. Hastayım yeğenim sana. İyi yayınlar.
3: Bizler de sizler hastayız. Vallahi bak. Nahşırıyız inanın bak. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve biraz önce bir paylaşım vardı arkadaşlar. Daha doğrusu sosyal medyada dolaşırken Türkiye'de Karadenizli bir arkadaşımızın başına gelen hikayeyi anlattı. Ve sizin de Türkiye'de buna benzer ilginç konular başınıza geldiyse bana mesajla yazın dedim. Almış olduğum birçok mesajlar var. Sesli mesaj da var. Onlara da biraz sonra yer vereceğim. Öncesinde Rabia Tunç Bilek. Yarı çıplak diyor. 11.35 yaptık saatlerimizi. Keyfiniz bol olsun.

Rabia Tunç Bilek yarı çıplak adlı şarkısını seslendirdi, dile getirdi. Teşekkür ediyoruz ve tekrar konumuza dönüyoruz. Ne demiştik? Biraz önce sizlere sosyal medyada dolaşırken bir Karadenizli vatandaşımızın başına gelen hikayeyi anlattık Türkiye'de. Trajikomik. Buna benzer sizlerin de başınıza gelen herhangi bir şey var ise komik de olabilir. Biraz böyle düşüncüyüz. Kafamızda soru işaretleri oluşturabilir. Ünlem işareti orası size kalmış. Şener adında bir dinleyicim diyor ki Türkiye'de aracımın 70 litrelik deposuna 73 litre mazot alabildim diyor. Hem de içinde diyor 5-6 litre daha mazotum vardı diyor. Diskusyon yani tartışmaya şansım bile yok diyor. Düşünebiliyor musun? 70 litrelik depoya 73 litre mazot alabildim diyor. Başka bir dinleyicim ise İstanbul trafiğinde navigasyon 15 dakika dedi. Ben o yolu 2 bölüm dizi izleyerek bitirdim diyor. Yani bunu bilmeyen yok herhalde değil mi İstanbul trafiğine? Bir başka dinleyicim ise Karadeniz'de yaylaya çıktık. Aldı Karadeniz'de. Sis yüzünden arabayı park ettik. Meğer komşunun bahçesine park etmişiz diyor. Dolmuşa bindim diyor. Müsait bir yerde dedim. Şoför burası zaten müsait deyip tekrardan indirdi beni diyor. Zo. Diğer mesajda da biraz sonra yer vereceğim. Ama öncesinde davullu zurnalı yeminim var diyecek Ebru Yaşar'la ilerliyoruz. Rengarenktesiniz. Radyonun yeni açanlar için hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz. 24 saat boyunca. Nerede olursanız olun hiç fark etmez.

0: Berlin Hotel und Anatolia Restaurant, nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
1: Bellona Mobilya Stuttgart 4. yılını kutluyor. 27 Haziran Cumartesi günü Bellona Stuttgart'ta büyük jübile heyecanı sizleri bekliyor. Tüm ürünlerde %20 indirim, seçili ürünlerde %50'ye varan fırsatlar. Türkiye'nin kalite ve konforunu Almanya'da yaşamak isteyen herkesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Angus Kebap Restoran.
3: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
4: Benim canım hamburger çekti baba.
5: Steak veya kebaba hayır demem.
3: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
2: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
6: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika ile Kanada karşılaştı. Mücadelede Kanada 90+8'de bulduğu golle bir sonraki tura yükseldi. Kanada'nın son 16 elemelerindeki rakibi Hollanda-Fas maçının galibi olacak. Kanada'yı son 16 takım arasına taşıyan Öztakyo, inanmaya devam ettik, baskımızı sürdürdük, topa vurduğumda tüm herkes benimle vurmuş gibi hissettim. Golde herkesin payı var sözleriyle tarihi golü anlattı. Kanada'nın teknik direktörü Jesse Marsh da oyuncularını Kanadalı kahramanlar sözleriyle kutladı. Güney Afrika'nın elenmesinin ardından teknik direktör Hugo Broos takımıyla gurur duyduğunu belirtti. Bir ara sonraki tura geçeceğimize de çok inanmıştım ifadelerini kullandı. Görevi bırakıp bırakmayacağı hakkında açıklama yapmadı. 74 yaşındaki Broos 2021'den bu yana Güney Afrika için çalışıyor. Broos bir dönemde Trabzonspor teknik direktörlüğü yapmıştı. Dünya Kupası 3 maçla devam edecek. İlk olarak Brezilya ve Japonya karşılaşması var. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Real Madrid forması giyen Brezilyalı Rodrigo, İngiliz The Guardian'da bir yazı yayınladı. Teknik direktörümüz Carlo Ancelotti bizim için bir baba figürü. Onun seçimleri her zaman çok iyi analiz edilmiştir. Japonya maçında tüm arkadaşlarımın onun fikirlerini sahaya çok iyi yansıtacağına inanıyorum, dedi. Neymar sakatlığını atlattı. Japonya geçen sene hazırlık maçında Brezilya'yı 3-2 yenmişti. Benzer bir sürprizi de bu maçta yapabilecekler mi göreceğiz. Ardından Almanya Paraguay'la karşılaşacak. Teknik direktör Julian Nagelsmann Deniz Undav'ı yedek kulübesinde başlatabilir. Sportif direktör Rudi Föller Paraguay maçında fiziksel açıdan zorlanabileceklerini dile getirdi. Karşılaşma 22.30'da ve yayıncı ZDF. Gecenin bir diğer maçı da Hollanda-Fas arasında oynanacak. Mikrofonda ben Volkan Hır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Rengarenk cımbızıyla devam ediyor. Türkiye'de başınıza gelen ilginç olaylardan bahsedin. Sizleri böyle üzen veyahut da sevindiren veyahut da bir tane bu ne oluyor? Yok bu da değil. Karıştı. Hatlar karıştı. Sizi böyle şaşırtan herhangi bir hikayeniz var ise sesli mesajla gönderebilirsiniz dedim bir dinleyicim.
3: Hakan abi iyi yayınlar. Trabzon'da dolmuşa binmiştim ben. Dolmuş tıklım tıklım. En arkada yer buldum. Oturdum en arkada. Dolmuşçuya işte parasını uzatmak için öndeki yolculara dedim ki benim için bir kişi uzatır mısınız buradan dedim. Adam bana dedi ki niye ayakların yürümeyi mi? Kalk kendin versene dedi. Halbuki dolmuş tıklım tıklımdı. Benim de başıma böyle bir şey gelmişti.
2: Anlaşılan senin başına hiçbir şey gelmemiş engel. Şimdiye kadar. Yani bunu dert görüyorsan ben ne diyeyim artık sana? Allah'ını sever. Bir de burada çaba sarf etmişsin, emek sarf etmişsin, mikrofon almışsın, böyle play'e basmışsın, rekorda basmışsın, bana göndermişsin bunun için mi yani? Allah'ını sever. Ama yine de her şey için. Das harmlose, was es überhaupt gibt. Bir diğer dinleyicim. Diyor ki... Dilim. İzmir'e yolculuk yapıyoruz. Ailemle beraber bir dinlenme tesisinde mola verdik. Yemek yiyelim dedik. 4 gözleme 4 aydan 2800 lira. Oh, o var ya o kadar güzel oluyor ki ondan sonra. O kadar parayı verdikten sonra onun tadı çok ayrı oluyor. Vallahi billahi inanın bana. Şimdi Ersay Üner ve Derya Ulu kesin bilgi diyor. Bundan sonra... Bebeklerden bahsedeceğim. Yeni çocuk sahibi olanlar, anneler, babalar veyahut da adaylar. İlginç bir konu var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Yazın bana. Bombardımana tutun. Yiyelim birbirimizi. Az sonra.

Tüm etme mesajlar gelmeye devam ediyor. Biraz önce bir dinleyicim demişti ki dolmuşa bindim ve bir kişi uzatır mısınız dedim. Ve bir kişi de ona demiş ki sen kendin kalkıp veremiyor musun? Böyle bir hikaye varmış. Bunun üzerine başka bir dinleyicim de diyor ki ben de birisini uzattılar diyecek sandım diyor. Arkadaşlar, espri anlayışınızı ya, bilmiyorum. Findet ihr das lustig? Bir kişi uzatır mısınız demiş ya, ben de birisini uzatacaklar zannettim diyor. Şimdi ben gülmüyorum ha, buradaki bu otomatik düğme var, o gülüyor. Başka bir dinleyicimiz ise o da diyor ki abi ben kendime Türkiye'de Antalya'da bir pantolon aldım. Pantolonlar 55 oraya aldım ama otele gittiğimde son günü ve zaten bir parça nasıl kısa çıktı onu ben bilmiyorum. Ha pantolonları denedim orada hep güzeldi. Ich meine Hose. Bu şimdi bir üniversite giriş sorusu gibi. Ben bunu yine anlamadım. Belki de benim ya. Arıza olan benim. Ha. Kusura bakmayın. Ben siz ne yazdıysanız okuyorum. Sonra anlamaya çalışıyorum. Başka bir dinleyicim ise oh, das kann ich gar nicht. Nee, das geht nicht. Arkadaşlar lütfen. +18'i geçmeyelim.

0: işbirliği için ek yollar keşfetmek için bir görüşme gerçekleştirecek.
1: Gülşü, Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar bu hafta yurt genelinde etkili oluyor.
0: Evet, üstelik bazı bölgelerin 50 dereceyi aşacağı iddiası geldi. Fransa, İngiltere ve Almanya'da sıcaklık rekorları kırılmıştı bu dalga ile beraber. İspanya'da son bir haftada 327 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi Türkiye genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması bekleniyor. Özellikle de yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar bu noktada uyarılıyor.
1: Ve Türkiye Yeşilçam'ın romantik delikanlısı Kadir İnanır'a veda etti.
0: Evet, dün Kadir İnanır için bir tören düzenlendi. Cenaze töreni düzenlendi. İlk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılmıştı. Daha sonra camide yapılan törene çok sayıda katılım vardı ki yakınları, akrabaları da bu törene katıldılar ve ardından da Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi Kadir İnanır'ın bedeni.
1: Üçü son olarak bir de spor gündemine bir bakalım. Dünya Kupası'nı sen de bizzat Amerika'dan takip edebildin. Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı Güney Afrika ile Kanada arasında oynandı. Evet. Ve ilk 16 turuna kalan takım da belli oldu.
0: Evet, Los Angeles'ta biz de çok güzel bir atmosfer içerisinde izledik. 70 binden fazla taraftar vardı Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığımız maçta ki o karşılaşmadan galip gelmeyi bildik. Keşke daha önceki maçlarda bir puan alabilseydik diye de insan içinden geçirmiyor değil tabii ki. Tabii yoluna devam edenler var. Onlardan ikisi karşılaştı. Kanada ve Güney Afrika karşı karşıya geldi. Kanada 90+2'de gol buldu ve maçı 1-0 kazandı. Adını son 16 turuna yazdırdı.
1: Güçlü, çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM'desiniz. Rengarenk'te hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyo olanı yeni açanlar için... Guten Tag. Şimdi biraz önce bir konuya değindim arkadaşlar. Türkiye'de başınıza gelen herhangi trajikomik olayları bizlere anlatın. Komik de olabilir, üzüntülü, yani daha doğrusu üzücü de olabilir dedi. Bir arkadaşımız bir şey anlattı. Yani ben komik bulmadığım halde kendisi çok komik diyerekten bana gönderdi. Ben de bu komik değildi dedim ve burada bazı dinleyicim Hakan niye böyle dinleyicilere böyle davranıyorsun falan diler. Ama arkadaşlar inanın bana, ben yani yalan dolan yok bende. Bir şey komikse komiktir, değilse değildir. Ben de bazı şeyler anlatıyorum, hiç komik olmayan şeyler, gülüyor muyum? Bu arada bu komik olmayan, daha doğrusu komik değil dediğim dinleyiciler gülerek bana mesaj anlatıyorlar. Vallahi bence de komik değildi diyorlar. Yani böyle siz rahat olun. Siz rahat olun. Bir diğer dinleyicim ise vasatı yazak bir dakika. Bir dakika. Bu istes. Bu bisto. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Genau, hier ist es. Bir dinleyicim demişti ki pantolon aldım. Paçası şuydu. Ondan sonra bu oldu. Sonra şu oldu. Ben bir türlü anlayamadım. Kendisine sordum. Sen şey yapabildin mi dedi. Vallahi ben de anlamadım aslında dedi ama ben yanlış anlattım. Çok haklısın dedi. Ben onu baştan söyleyeyim diye. Bakın aynı şöyle bir şey söylemişti. Abi ben kendime Türkiye'de Antalya'da bir pantolon aldım. Pantolonu 55 oraya aldım ama otele bir saniye. Ama otele geldim de son gündü de zaten bir parça nasıl kısa çıktı onu ben bilmiyorum. Bunu anlayan varsa parmak kaldırsın arkadaşlar. Sonra ha pantolonu denedim, orada denedim, hep güzeldi, ich meine Hose. Bu nedir? Sonra diyorsunuz ki niye dinleyicilere böyle... Ama siz şimdi bana bir mesaj yazıyorsunuz. Bunu anlamakta ben yani güçlükte... Belki hata ben nedir diyorum. Bu şekilde tepki veriyorum. Bu tepkinin ardından birkaç dinleyicim... Hakan öyle keşke öyle demeseydin. Arkadaşlar böyle diyorum. Çünkü aynı dinleyicim bana şöyle bir mesaj gönderdi.
1: Abi kusura bakma, güzel yazamadım da. Ya Antalya'da bir pantolonlar aldım. Denedim, giydim. Hep güzel. Adam aynı paketin yaptı. Bir paça nasıl kısa çıktı ben anlamadım.
0: Bak ne güzel anlattı değil mi? Hepimiz anladık mı? Anladık. Yes!

Adamı sinirlendiriyorsunuz sonra. Sakinler, ilerliyoruz. Kış güneşi diyor. Evet, kış güneşi, yaz güneşi. Güneşten şu sıralar hiç bahsetmek istemiyoruz. 12-12 oldu saatlerimiz. Rengarenktesiniz. Keyfiniz rengarenk olsun. Mikrofonu ben DJ Hakan.

0: Lezzetin markası Has Urfa. Domates ve biber salçası Yayın Food'un kalitesiyle. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
1: Bellona Mobilya Stuttgart 4. yılını kutluyor. 27 Haziran Cumartesi günü Bellona Stuttgart'ta büyük jübile heyecanı sizleri bekliyor. Tüm ürünlerde %20 indirim, seçili ürünlerde %50'ye varan fırsatlar. Türkiye'nin kalite ve konforunu Almanya'da yaşamak isteyen herkesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Beratung, Planung, Aufmaß und Abnahme vom Chef persönlich. Professionalität hat einen Namen. Yeteam Küchenstudio Göppingen. Mutfak, banyo ve yaşam alanınız 4 haftada teslim. 36 aya varan %0 faizle kalite şimdi evinizde. Yeteam Küchenstudio. Dieselstraße 5, Göppingen.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'lisiniz arkadaşlar, rengarenkte. Ve biraz önce ne demiştim? Bazı gelen mesajları anlamakta zorluk çekiyorum. Böyle lütfen bunu anlaşılacak, daha doğrusu anlayabileceğimiz bir şekilde yazarsanız veyahut da yazamıyorsanız da normal bir şekilde sesli mesajla gönderebilirsiniz dedim. Sonra bunun yanı sıra da tabii ki komik olmayan şeylere de ben komik değil diyebiliyorum arkadaşlar. Ya ben de her zaman komik olmayabiliyorum. Normaldir bu. Bundan da gücenecek, daha doğrusu çekinecek de bir şey yok. Sonra bir arkadaşım, daha doğrusu arkadaşım değil, bir dinleyicimiz diyor ki anlayamadım dediğim için Almanca, Türkçe karışık konuşursanız olacağı bu diyor. Yani benden kaynaklanıyor. Yani biz Almanya'da yaşadığımız için arada bir Almanca konuşabiliyoruz diye düşündüm ben tabii ki. Bunun yanı sıra başka bir dinleyicim. Bir saniye. Sinirlenme Hakan, daha sabaha kadar buradasın. Bu tür mesajlar gelecektir bol bol diyor. Kolay gelsin, rengarenk yayınlar olsun. Nebahat geldi, bizim Nebahat yine. Başka bir dinleyicim. Başka bir dinleyicim de diyor ki Türkiye'de başına gelen bir olay diyor. Ben Türkiye'ye girdim diyor. Bize zorla diyor parfüm sattılar diyor. Ve parfümün içinde de su çıktı diyor. Zor ne? Başka bir dinleyicim ise ben diyor bir gözlük almıştım diyor. Gözlüğü alırken adam dedi 2 sene garanti veriyorum. 1,5 sene sonra gözlük böyle iyice bile orijinal gözlük abi bu falan böyledir böyledir dedi. Ve gözlük 1,5 sene sonra böyle deform oldu. Gözlükçüye götürdüm. Abi mi diyor bu, sen nereden aldın bunu? 10 metrelerden bunun fake olduğu görülüyor diyor. Senden aldım diyor. Yok nasıl olur falan filan, bu gibi olaylar da başımıza gelebiliyor arkadaşlar. Zor. Konuyu değiştiriyoruz. Konumuz ise bu sefer anne ve baba adaylarını ilgilendiren bir konu ki olay da aynen şöyle arkadaşlar. İyi dinleyin şimdi. Bebeğiniz gece çok sık uyanıyorsa beşiğini babanın yanına alın. Gerekçesi de anne ve süt kokusu bebeği daha sık uyanmaya teşvik ediyormuş. Babanın yanında bebekler daha uzun süre uykuya dalar. Deneyin ve görün diyorlar. Var mı böyle bir şey? Bir deneyin. Denedikten sonra da bana mutlaka yazın. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Var mı böyle bir şey? 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 mesajlarınızı bekliyorum.
0: Futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
2: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Bir hatırlatma tekrardan, bebeğiniz gece çok sık uyanıyorsa beşiğini çocuğun yatağını daha doğrusu babanın yanına alıyorsunuz. Gerekçe olarak da anne ve süt kokusu bebeği daha sık uyanmaya teşvik ediyormuş. Oh! Bak bak bak bak bak bak, çocukları bize kitleyecekler illa. Var mı bunun aslı veya da buna benzer deneyimleriniz var mı veya da bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? 0-32-17-970-71. Sizler bana mesajlarınızı yazarken ben de size şimdi DJ Hakan şarkılarından bir tanesini çalıyorum. Yine çok güzel bir parça. Vallahi çok güzel. Geliyor. Açın radyolarınızı, sesini. Haydi. Curcuna burada. Dedikodu burada. Birbirimize giydirmece burada. Her şey.

Nihat Sevinç'e güzel. En güzel şarkılarımızdan bir tanesi sizlerle birlikteydi. Yes! Oh, yoruldum. Zor. Mesajlar devam ediyor ve bakayım. Bebeğinizin demiş, biraz önce demiştim, bebeğinizin gece çok sık uyanıyorsa beşiğini babanın yanına alın diyorlar. Çünkü orada çocuklar daha uzun süreli uyanmadan uyuyorlarmış. Dinleyicim bana diyor ki, merhaba Serdar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Evet çok doğru, iki oğlum var, 8 ve 10 yaşında. Küçük olan benim odada olmam yetiyor. Ben olmadan uyumuyor. Küçüklüğünden beri benim yanımda uyur, benim yanımda kalkar. O yüzden çok çok doğru diyor. Ben Frankfurt'tan Alpay, herkese selamlar. Yalnız Alpay, ben Serdar değil, ben Esra. Aa, bak bak bak, ilginç. Şimdi de hemen değiştirmiş Hakan diye. Vallahi. Ya, ben mesajı okuduktan sonra Hakan diye değiştirdi. Vallahi. Emek sarf etmişsin yine. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bir başka dinleyicimiz ise diyor ki, Hakan bir dakika, ne yapıyorsun? Başımıza iş açma diyor. Kimmiş bu? Gökhan Çenet. Vallahi Gökhan. Zor. Başka bir dinleyicimiz ise, iyi yayınlar dileyelim. Kesinlikle katılıyorum diyor. İki bebek büyüttüm. Babası ile daha uzun uyuyorlar. Emzirdiğim zamanlarda benim yanımda sürekli uyanıyorlardı. Hatta ilerleyen zamanda ek gıdaya başlayınca o acıktığın için değil de geceleri alışkanlık haline geldiği için belli ritimlerde sürekli uyanıyorlardı diyor. Tecrübeyle diyor, sabitliyor. Buradan çok teşekkür ediyoruz. Demek ki bir haklılık payı var. Demek ki bir diğer dinleyicim, demek bizi kitlesinler. Ha, benim fikrimi çaldılar bütün Metropol FM diyor. Kitledin o Hakan Bey, fikir parası alırım, işin gücün parası. Hadi seni ilerliyoruz şimdi. Ara beni diyor. Metropol FM'desiniz, rengarenk. Keyfiniz bol olsun.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika ile Kanada karşılaştı. Mücadelede Kanada 90+8'de bulduğu golle bir sonraki tura yükseldi. Kanada'nın son 16 elemelerindeki rakibi Hollanda-Fas maçının galibi olacak. Kanada'yı son 16 takım arasına taşıyan Öztakyo, inanmaya devam ettik, baskımızı sürdürdük, topa vurduğumda tüm herkes benimle vurmuş gibi hissettim. Golde herkesin payı var sözleriyle tarihi golü anlattı. Kanada'nın teknik direktörü Jesse Marsh da oyuncularını Kanadalı kahramanlar sözleriyle kutladı. Güney Afrika'nın elenmesinin ardından teknik direktör Hugo Broos takımıyla gurur duyduğunu belirtti. Bir ara sonraki tura geçeceğimize de çok inanmıştım ifadelerini kullandı. Görevi bırakıp bırakmayacağı hakkında açıklama yapmadı. 74 yaşındaki Broos 2021'den bu yana Güney Afrika için çalışıyor. Broos bir dönemde Trabzonspor teknik direktörlüğü yapmıştı. Dünya Kupası 3 maçla devam edecek. İlk olarak Brezilya ve Japonya karşılaşması var. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan, Real Madrid forması giyen Brezilyalı Rodrigo, İngiliz The Guardian'da bir yazı yayınladı. Teknik direktörümüz Carlo Ancelotti bizim için bir baba figürü. Onun seçimleri her zaman çok iyi analiz edilmiştir. Japonya maçında tüm arkadaşlarımın onun fikirlerini sahaya çok iyi yansıtacağına inanıyorum, dedi. Neymar sakatlığını atlattı. Japonya geçen sene hazırlık maçında Brezilya'yı 3-2 yenmişti. Benzer bir sürprizi de bu maçta yapabilecekler mi göreceğiz. Ardından Almanya Paraguay'la karşılaşacak. Teknik direktör Julian Nagelsmann Deniz Undav'ı yedek kulübesinde başlatabilir. Sportif direktör Rudi Föller Paraguay maçında fiziksel açıdan zorlanabileceklerini dile getirdi. Karşılaşma 22.30'da ve yayıncı ZDF. Gecenin bir diğer maçı da Hollanda-Fas arasında oynanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Ve rengarenk devam ediyor. Ozan Koç yüzük diyor. Keyfiniz rengarenk olsun.

0: Evet, çocuklarınızı, bebeklerinizi babalarının yanına yatırırsanız bebekler daha uzun uyuyormuş. Uzmanlar bunu söylüyor. Çünkü anne kokusu ve o süt kokusunu alamadıkları için çocuklar daha rahat uyuyorlarmış, daha uzun uyuyorlarmış. Yani çocukları bize kilitliyorlar. Biz doğurduk, siz bakın. Gibi. Aman Hakan diyor bir dinleyicim. Diğer dinleyicinin de dediği gibi başımıza iş açma kardeşim. Ben o macerayı pas geçip diğer odada yatmayı tercih ederim diyor. Ludwig abine selamlar, Selim Acar. Selim, eğer yakında, yakın bir zamanda baba olursan yandın sen. Çünkü seni deşifre ettik burada. Şimdi Volkan'a bağlanıyoruz. Bakalım bize neler anlatacak. Dünya Şampiyonası'nın hakkında yıldızlarımız var tabii ki şimdiye kadar. Bakalım bu seferki hangi yıldızımız söz konusu.
1: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün Almanya futbolunun sessiz ama çok özel hikayelerinden birini anlatıyoruz. Nadim Amiri. Onu önemli yapan sadece orta sahadaki tekniği, pas kalitesi ya da oyuna getirdiği tempo değil. Ailesinin göç yolculuğundan Dünya Kupası sahnesine uzanan güçlü hikayesi. Ludwigshafen'da doğan Amiri, Afganistan'dan Almanya'ya gelen bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Evinde köklerinin izleri, sahada ise Alman futbolunun disiplini vardı. Hoffenheim altyapısında parladı, Bayer Leverkusen'da büyük sahneleri gördü, sonra Mainz formasıyla kariyerine yeniden ritim kazandırdı. Amiri'nin hikayesinde en etkileyici taraf da bu. Hep biraz gölgede kalmış gibi görünürken doğru anda sahneye çıkmayı başarması. 2026 Dünya Kupası'nda Almanya adına Fildişi sahili maçında oyuna sonradan girdi, enerjisiyle orta sahayı canlandırdı ve Deniz Undav'ın golünde yaptığı asistle maçın kaderine dokundu. O, yıldız ışığını bağırarak değil, oyunun içine akarak gösterenlerden. Topu aldığında acele etmeyen, doğru pası arayan, takımın temposunu yükselten bir oyuncu. Bugün Nadim Amiri'yi özel yapan şey yalnızca Almanya milli takımına katkısı değil. O, göçmen bir ailenin çocuğu olarak sabırla, çalışarak ve vazgeçmeden zirveye yaklaşan bir futbolcu. Dünya Kupası sahnesinde bize şunu hatırlatıyor. Bazen en güçlü hikayeler en sessiz adımlarla atılır.
1: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Bu sıcaklarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye sordum. Metafor yapın dedim. Çimen yazmış. Domatestim diyor. Ketçap oldum.
2: Vah kızım vah.
1: Enes Rüsselsheim'den. Bu havada kızgın tavaya atılmış tereyağı gibiyim abi diyor. Kaptan Mete yazmış. Kendimi bu sıcakta hıyar gibi hissediyorum diyor.
3: Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege Türk.

Zamanların en güzel ve günümüze en yeni şarkılarıyla dolu dizgin devam ediyoruz arkadaşlar. Ve Gülşen'i Gülşen yapan şarkı ve adam seneler önce. Gülşen daha masumken, bu kadar piyasası yokken, böyle güzel çocuk şarkısı gibi şarkılar da yapabiliyordu.

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Kalite tesadüf değildir. Helal Et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
5: Air Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Air Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart-Göppingen.

0: Metropol FM'de
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
3: Metropol FM rengarenk diskini. Şimdi burada çalışan arkadaşlarıma sordum. Daha doğrusu Ezgi, ondan sonra Didem, Ferhat, bütün bunları sordum. Dedim ki adamın teki kadınlara diyor ki duş alan 100 kadını sordum. Hangi şampuanı kullanıyorsunuz diye. Kadınların bana ortak vermiş olduğu tek bir cevap var. Sen buraya nasıl girdin? Şimdi bunu anlamadılar. Siz anladınız mı? Ich sag das mal auf Deutsch. Ich befragte 100 Frauen, welches Shampoo sie beim Duschen benutzen. Und alle sagten zu mir, wie zum Teufel kommen sie hier rein? Bunu anlamakta acaba gerçekten arıza olan ben miyim? Benim espri anlayışım mı çok daha farklı? Anlayanlar ben anladım ya da anlamayanlar arkadaş ben anlayamadım derseniz de ben bunları hepsini okuyacağım, tamam? Tedaviye belki ihtiyacım olur. Bana yardımcı olur. Ne olur. Alican'ın yeni şarkısı şimdi. Kadere bak diyor. Metropol FM'desiniz. Bu şarkının hemen ardından da size DJ Hakan şarkılarından bir tanesini çalacağım. Çok güzel bir şarkı gelecek. Radyonuzdan ayrılmayın. Keyfiniz bol olsun. Hep böyle olsun. Rengarenk olsun.

So, ich befragte 100 Frauen, welche Shampoos sie beim Duschen benutzen. Alle sagten zu mir, wie zum Teufel kommen sie dann hier rein? Buydu, anlattım radyoda. Anlamadı arkadaşlarımız. Nasıl yani? Ya, bir espri yapıyoruz, daha doğrusu bir hikaye, fıkra gibi bir şey anlatıyorsun. Yanında da bunlara kullanım kılavuzu vermem gerekir. Gebrauchsanweisung, wie man das verstehen muss. Siz anladınız mı dedim. Selam Hakan, ben anladım. Dusche für Damen olan yere girmiş sormuş. Umkleidekabine für Damen. Arzu da tam böyle detaylı detaylı. Senden mi vardın yoksa orada? Hoppa, bu nereden çıktı şimdi? Bu nereden çıktı? Düğmeler karıştı. Bir diğer dinleyicim. Anladım Hakan. Bu kadar. Hiç uzatmamış Nebahat. Başka bir dinleyicim. Ben anladım Hakan. Selamlar Yağmur Dortmund'dan diyor. Başka bir dinleyicim. Bakayım burada. Güzelim, espriyi mahvettin Hakan Bey kardeşim. Dafür bin ich da. Bunun için buradayım zaten arkadaşlar. Ve şimdi DJ Hakan şarkılarından bir tanesini çalacağım size. Acaba hangisi geliyor bu sefer diye merak ediyorsanız çok güzel. Yine en güzel parçalardan bir tanesi. Şu klarnet olmayınca da olmuyor değil mi? Şarkıların girişinde. Çok beğeneceksiniz. Helali maraka diyeceksiniz. Aşk kokan şarkılar. Metropol FM'de rengarenkte. Geliyor gelmekte olan. Keyfiniz bol olsun. Rengarenk olsun.

kadar güzel bir şarkı değil mi? Tam havamıza, mevsimimize uygun bir şarkıydı. Ben büyük keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Evet, bir dinleyicim ne diyor bakayım? Merhaba Hakan, ben Duisburg'dan Ramazan. Ben anladım da ne anladığımı anlamadım. Selamlar, iyi yayınlar. Senin ne anladığını da ben de anlamadım. Ben anlamış olsaydım senin anladığını başkalarına da anlatmaya çalışırdı. Bu da benden geldi. Selam Hakan, anladım ama anlamamış gibi yapıyorum ki oradaki arkadaşlar kendilerini yalnız hissetmesinler. Stuttgart'tan sevgi selamlar Cemil Üstün. Bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? Sizler kendinizi yalnız hissetmeyin diye Metropol FM'deki arkadaşlarıma diyorum. Cemil Üstün Stuttgart'ta yalancı şahit oldu. Şimdi sırayla devam edeceğiz. Ondan sonra haberlere bağlanacağız. Bugün saat 15'ten itibaren ise ben sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Nasıl, neden? Çünkü Esra arkadaşımız Türkiye'ye gitti. Ablası mezun olmuş, mezuniyetine gitmiş. Tekrardan buradan hayırlı olsun diyoruz. Ne güzel. Böyle bir sevinci de paylaşmak için ta İstanbul'a gitti ablasının yanına. Çarşamba günü kendisi gelecek. Dolayısıyla ben bugün ve yarın saat 15 ile 19'daki Paydos programını da sizlere sunacağım. Tekrardan görüşmek üzere. Radyonuza hazır. Of, çok konuştum. Bir saniye. Başlanalım. Radyonuza sakın ayrılma. Çünkü her zaman ne diyoruz? Tüm zamanlarımızda en güzel ve günümüzde en yeni şarkılarıyla sizlerle beraberiz. Oh, şaşırmadan söyledim.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Borsa Gold sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turu 3 karşılaşmayla devam ediyor. 29 Haziran Pazartesi günü Brezilya-Japonya maçı saat 19'da yayıncı TTF. 29 Haziran Pazartesi günü Almanya-Paraguay ile karşılaşacak, maç saati 22.30 yayıncı TTF. 30 Haziran Salı sabaha karşı Hollanda-Fas mücadelesi var, maç saati 03 yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
1: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda milli takımlara başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

0: und Abnahme vom Chef persönlich. Professionalität hat einen Namen. J-Team Küchenstudio Göppingen. Mutfak, banyo ve yaşam alanınız 4 haftada teslim. 36 aya varan %0 faizle kalite şimdi evinizde. J-Team Küchenstudio. Dieselstraße 5, Göppingen.
1: Bellona Mobilya Stuttgart 4. yılını kutluyor. 27 Haziran Cumartesi günü Bellona Stuttgart'ta büyük jübile heyecanı sizleri bekliyor. Tüm ürünlerde %20 indirim, seçili ürünlerde %50'ye varan fırsatlar. Türkiye'nin kalite ve konforunu Almanya'da yaşamak isteyen herkesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Lezzetin markası Has Urfa. Domates ve biber salçası Yayın Food'un kalitesiyle marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
2: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
3: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen.
4: Değerli dinleyenler, Almanya'da geçen yıl kaçış, yerinden edilme veya uluslararası koruma arayışı nedeniyle ülkeye gelen 4 milyondan fazla insanın yaşadığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin 2025 yılı mikro sensus ön sonuçlarına göre Almanya'da yaşayan her 20 kişiden yaklaşık biri mülteci veya uluslararası koruma arayışıyla Almanya'ya gelen kişilerden oluşuyor. Açıklanan rakamlar Almanya'da her yıl gerçekleştirilen mikro sensus araştırmasına dayanıyor. Nüfusun yaklaşık %1'ini kapsayan ankete katılımcılar kendi durumlarıyla ilgili bilgi veriyor. Federal İstatistik Dairesi sonuçların kişisel beyanlar temel alınarak hazırlandığını belirtiyor. Rapora göre Almanya'daki mülteci nüfusunun büyük bölümü son yıllarda yaşanan savaşlar ve global krizler nedeniyle ülkeye geldi. Özellikle Suriye'deki iç savaş ve Ukrayna'daki savaş Almanya'ya yönelik göç hareketlerinden belirleyici rol oynadı. Verilere göre 1950 yılından sonra Almanya'ya gelen ve bugün hala ülkede yaşayan mültecilerin sayısı 3,3 milyon olarak kaydedildi. Bu rakam Almanya'nın onlarca yıldır Avrupa'nın en önemli sığınma ülkelerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Mülteciler arasında en büyük gruplardan birini Suriyeliler oluşturuyor. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 2014 ile 2021 yılları arasında yaklaşık 1,2 milyon kişi Almanya'ya sığındı. Bu dönem Almanya'nın son yıllardaki en büyük göç dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor.
5: Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
4: Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya saldırmasının ardından Almanya'ya yeni mülteci akını yaşandı. Verilere göre 2025 yılları arasında yaklaşık 1,1 milyon kişi Ukrayna Savaşı nedeniyle Almanya'ya göç etmek zorunda kaldı. Bu kişiler arasında kadınlar ve çocuklar önemli bir yer tutuyor.
6: Deutschland flüchten.
3: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen.
4: 1990 ile 2000 yılları arasında Almanya'ya gelen 476 bin kişinin önemli bir bölümü eski Yugoslavya'da yaşanan savaşlardan kaçanlardan oluşuyor. Bu kişilerden çok sayıda insan bugün de Almanya'da yaşamını sürdürüyor. Açıklanan veriler Almanya'da göç ve entegrasyon konularındaki tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi. Uzmanlar mültecilerin iş gücü piyasasına katılımı, eğitim imkanları ve sosyal uyum politikalarının önümüzdeki yıllarda da gündemin önemli başlıkları arasında yer alacağını belirtiyor.
7: Für viele ist Deutschland das Traumland geworden.
8: Seither hat sich das Land stark verändert, auch politisch.
1: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
2: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
4: Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Eabirlin Hotel und Anatolia Restaurant, nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Eabirlin Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
1: Kalite tesadüf değildir. Helal Et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de. Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Zoe Tassovali. Die Hitze am Wochenende hat leider auch eine traurige Bilanz. Nach Angaben der DLRG sind von Freitag bis Sonntag mindestens 26 Menschen beim Baden ums Leben gekommen. Alles Männer und Jungen. Außerdem mussten mindestens 8 Menschen nach einer Reanimation ins Krankenhaus gebracht werden. Die DLRG appelliert deshalb, gerade bei hohen Temperaturen die Gefahr im Wasser nicht unterschätzen. Meister machen, Fachwirt werden oder sich beruflich weiterbilden. Dabei hilft das sogenannte Aufstiegs-BAföG. Im vergangenen Jahr haben das allerdings etwas weniger Menschen genutzt als noch 2024.
2: Auch wer im Job ist, kann sich weiterbilden. Und er oder sie kann sich dabei unter bestimmten Umständen auch fördern lassen. Das haben im vergangenen Jahr am häufigsten Erzieherinnen und Erzieher getan. Es folgen die Berufe Industriearbeiter in Metall- und Wirtschaftsfachwirt. Als Fördersumme haben diejenigen, die sich weitergebildet haben, im Schnitt 5.200 Euro erhalten. Und das waren 100 Euro mehr als im Jahr vorher. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
1: Die XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko hat dem Fußball-Weltverband erwartungsgemäß einige Rekordzahlen beschert, in aber auch jenseits der Stadien. Die FIFA hat zum Start der K.O.-Runde eine erste Bilanz gezogen.
3: Mehr als 4,6 Millionen Zuschauer sahen die 72 Vorrundenspiele live in den Stadien. Das ist neuer Rekord, genauso wie die 215 Tore, die bisher fielen. Zum Vergleich, bei der gesamten WM 2022 in Katar gab es 172 Treffer, allerdings auch in nur 64 Partien insgesamt. Auch die Fans sorgen bei dieser XXL-WM für Superlative. In den Arenen wurden laut FIFA bisher schon 2,8 Millionen Biere und fast 1 Million Flaschen Wasser verkauft. Dazu kamen 300.000 Hotdogs. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Ab morgen fällt der Tankrabatt weg. Und genau davor warnen jetzt die Verbraucherzentralen. Sie befürchten, dass die Mineralölkonzerne die Spritpreise stärker erhöhen als nötig. Der Appell: Die Preise sollen nur um die ausgelaufene Steuersenkung steigen und nicht darüber hinaus. Gleichzeitig fordern die Verbraucherschützer, dass die Bundesregierung endlich auch die Stromsteuer für private Haushalte senkt, um die hohen Energiekosten dauerhaft zu entlasten.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi. Neler söyledi?
5: Evet, dünyada kargaşanın arttığı bir dönemden geçildiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küresel sistemi tarif eden mevcut tanımlamalar anlamlarını yitirmiştir dedi. Bu arada Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesinden bahsetti. Tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacak dedi. Aynı zamanda NATO misyonlarına en fazla katkı sağlayan 5 müttefik arasında Türkiye'nin de yer aldığını ifade etti ve dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur dedi. Avrupa yönelik böyle bir mesaj verdi.
4: Evet, NATO zirvesini takip edeceğiz ama diğer taraftan siyasi gündemi de takip ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'in Ödemiş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yeni partiye dair işaretler verdiği yorumları da yapılıyor. Neler söyledi Özel?
5: Mesut, Özgür Özel geçtiğimiz hafta da bunu yaptı. Bu hafta da şu anda esnafı gezmeye devam ediyor. Sokak sokak geziyor, vatandaşlarla bir portakal sandığının üzerine, kasasının üzerine çıkarak sohbetlerine devam ediyor. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz mesajını verdi. Dolayısıyla bu bir yeni parti işareti gibi düşünüldü. Partinin adı Yeni Parti mi olacak, böyle bir iddia gündeme geldi ama buna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Sadece şunu biliyoruz, Özgür Özel yarın CHP'nin grup toplantısında konuşma yapacak.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık dosyaları da sunuldu. Kısaca hangileri?
5: Aslında yeni dokunulmazlık dosyaları, yani fezlekeler sunuldu ve bu fezlekeler meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona da havale edildi. Yani komisyonda da görüşülmesi istendi ki İçlerinde ağırlıklı olarak CHP'li milletvekilleri var. Ali Mahir Başarır, Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan, Mahmut Tanal gibi isimler var. İyi Parti milletvekili Lütfi Türkkan ve Bağımsız İstanbul milletvekili Selim Temurci'nin de dosyaları sevk edilen dosyalar arasında yer alıyor.
4: Güçlü Almanya hafta sonunda Mersin'e döndü. Türkiye'de de sıcaklıkların artacağı haberleri geliyor. Meteorolojinin verdiği bilgi nedir?
5: Evet, biz de bir yandan takip ediyoruz. Avrupa'dan gelen sıcaklık haberleri özellikle Fransa, Belçika, İspanya ve Almanya'dan geliyordu. Bu kez şimdi Türkiye uyarılıyor ki yarından itibaren 40 derecelerin üzerinde.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

yanında. Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Bu sıcaklarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye sordum. Metafor yapın dedim. Çimen yazmış. Domatestim diyor. Ketçap oldum.
2: Vah kızım var.
1: Enes Rüsselsheim'den. Bu havada kızgın tavaya atılmış tereyağı gibiyim abi diyor. Kaptan Mete yazmış. Kendimi bu sıcakta hıyar gibi hissediyorum diyor.
3: Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege Türk.

0: Manguz Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Bellona Mobilya Stuttgart 4. yılını kutluyor. 27 Haziran Cumartesi günü Bellona Stuttgart'ta büyük jübile heyecanı sizleri bekliyor. Tüm ürünlerde %20 indirim, seçili ürünlerde %50'ye varan fırsatlar. Türkiye'nin kalite ve konforunu Almanya'da yaşamak isteyen herkesi mağazamıza bekliyoruz.
5: Air Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Air Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart-Göppingen.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Niedersachsen eyaletinin Stade kentinde bugün öğle saatlerinde silah sesleri duyuldu. İlk bilgilere göre olayda 5 kişi hayatını kaybederken bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis geniş çaplı bir operasyon başlattı. Stade kent merkezindeki Dankaştrasse çevresinde silah sesleri üzerine polis ve kurtarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken helikopterlerin de kent merkezi üzerinde uçtuğu bildirildi. Bild gazetesi polis sözcüsüne dayandırdığı haberinde 5 kişinin bu olayda çatışmada öldüğünü aktardı. Polis olayla bağlantılı bir şüphelinin yakalandığını duyurdu. Die Zeit ve NDR haber kanalları polis bilgilerine dayanarak Stade'de silahlı olay sonrası bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Özellikle polis durumun dinamik olduğunu belirterek vatandaşlardan olay yerinden uzak durmalarını talep etti. Bazı medya kuruluşları olay yerine bir gençlik kurumu olabileceğini yazarken saldırının nedeni ve kurbanların kimlikleri henüz açıklanmadı. Gelişmeleri aktarmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Zoe Tassovali. 2 Monate lang hat der Tankrabatt gegolten. Mit dem Juni endet aber auch diese Maßnahme. Die Preise an den Zapfsäulen dürften damit voraussichtlich am Mittwochmittag wieder ansteigen.
2: Der Steuerrabatt endet zwar um Mitternacht, aber es gibt ja auch noch die 12-Uhr-Regel und die bleibt. Damit dürfen die Tankstellen die Spritpreise weiterhin nur mittags erhöhen. Sie könnten Diesel und Benzin natürlich vorsorglich schon morgen Mittag teurer machen, 12 Stunden vor Ende des Tankrabatts. Aber der Tankstellenverband BFT rechnet nicht damit. Das würden die Mineralölgesellschaften aus Angst vor Shitstorms nicht tun. Die Verbraucherzentralen warnten die Branche schon vor überhöhten Preissprüngen nach dem Ende des Rabatts und sie fordern eine Folgeentlastung, etwa eine Stromsteuersenkung für private Haushalte. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Der Juni war der wärmste Monat seit Messbeginn. Das dürfte angesichts der neuen Hitzerekorde in der vergangenen Woche aber niemanden so richtig überraschen. Laut dem Deutschen Wetterdienst dürfte der Monat sogar unter den Top 3 landen. Bei der geplanten Reform der Einkommensteuer kommt Bewegung in die Diskussion. Finanzminister Klingbeil hat der Koalition 2 Modelle vorgelegt, die vor allem kleine und mittlere Einkommen entlasten sollen. Je nach Variante geht es um Entlastungen von gut 10 oder rund 25 Milliarden Euro. Am Mittwoch berät der Koalitionsausschuss, wie es weitergeht. Es ist soweit. Zum ersten Mal heißt es für die deutsche Nationalmannschaft heute alles oder nichts. Im 16. Finale in Boston muss das Team von Bundestrainer Nagelsmann gegen Paraguay gewinnen, damit der Traum vom 5. WM-Titel weiterlebt. Thomas Bremser, du bist in Boston. Jetzt erwarten ja die meisten den Sieg gegen Paraguay und träumen schon vom Duell gegen Frankreich im Achtelfinale. Aber was für einen Gegner erwartest du heute?
3: Also Paraguay ist gleich zum Start ordentlich unter die Räder gekommen gegen die USA, hat dann aber die Türkei rausgeschmissen mit einem 1:0 und das mit 10 Mann. Die haben sich da richtig reingeschmissen und dementsprechend ungemütlich erwartet Julian Nagelsmann sie.
4: Sie definieren sich schon auch sehr über den Defensivfußball, den sie gut spielen. Auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner, der uns einiges abverlangen wird.
3: Klar ist, eine Leistung wie gegen Ecuador kann sich das deutsche Team nicht leisten. Da muss deutlich mehr kommen.
1: Danke dir, Thomas Bremser. Anstoß ist dann um 22.30 Uhr.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi. Neler söyledi?
6: Evet, dünyada kargaşanın arttığı bir dönemden geçildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küresel sistemi tarif eden mevcut tanımlamalar anlamlarını yitirmiştir dedi. Bu arada Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesinden bahsetti. Tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacak dedi. Aynı zamanda NATO misyonlarına en fazla katkı sağlayan 5 müttefik arasında Türkiye'nin de yer aldığını ifade etti. Ve dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur dedi. Avrupa yönelik böyle bir mesaj verdi.
5: Evet, NATO zirvesini takip edeceğiz ama diğer taraftan siyasi gündemi de takip ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı Özgür Özel İzmir'in Ödemiş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yeni partiye dair işaretler verdiği yorumları da yapılıyor. Neler söyledi Özel?
6: Mesut, Özgür Özel geçtiğimiz hafta da bunu yaptı. Bu hafta da şu anda esnafı gezmeye devam ediyor. Sokak sokak geziyor, vatandaşlarla bir portakal sandığının üzerine, kasasının üzerine çıkarak sohbetlerine devam ediyor. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz mesajını verdi. Dolayısıyla bu bir yeni parti işareti gibi düşünüldü. Partinin adı yeni parti mi olacak, böyle bir iddia gündeme geldi ama buna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Sadece şunu biliyoruz, Özgür Özel yarın CHP'nin grup toplantısında konuşma yapacak.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık dosyaları da sunuldu. Kısaca hangileri?
6: Aslında yeni dokunulmazlık dosyaları, yani fezlekeler sunuldu ve bu fezlekeler meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona da havale edildi. Yani komisyonda da görüşülmesi istendi ki İçlerinde ağırlıklı olarak CHP'li milletvekilleri var. Ali Mahir Başarır, Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan, Mahmut Tanal gibi isimler var. İyi Parti milletvekili Lütfi Türkkan ve Bağımsız İstanbul milletvekili Selim Temurci'nin de dosyaları sevk edilen dosyalar arasında yer alıyor.
5: Güçlü Almanya hafta sonunda Mersin'e döndü. Türkiye'de de sıcaklıkların artacağı haberleri geliyor. Meteorolojinin verdiği bilgi nedir?
6: Evet, biz de bir yandan takip ediyoruz. Avrupa'dan gelen sıcaklık haberleri özellikle Fransa, Belçika, İspanya ve Almanya'dan geliyordu. Bu kez şimdi Türkiye uyarılıyor ki yarından itibaren 40 derecelerin üzerine çıkacak Türkiye'de birçok şehirde hava sıcaklığı ve aynı zamanda bazı bölgelerde 50 dereceye kadar da ulaşması bekleniyor. Bu nedenle özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar uyarılıyor öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları için.
5: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM hava durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 26 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 21 ile 26 derece arasında değişecek. Sıcak ve hafif yağmurlu bir gün hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kariyer Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk. Özyörem.

0: Hanımlar, beyler, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Olmadı değil mi? Yok, olmadı. Esra arkadaşım İstanbul'da şu anda. Kız kardeşi mezun olmuş. Mezuniyetinden dolayı İstanbul'a gidiyor. Ne güzel. Oo, keyifler yerinde. İki gün onun yerine bakacağım. Çarşambadan itibaren tekrar sizlerle birlikte olacak Esra. Şimdi Esra gelene kadar Kel Hakan'la devam edeceksiniz, idare edeceksiniz. Metropol FM'desiniz.

Idols programındasınız. Radyonun yeni açanı için hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yandınız, vallahi yandınız. En güzel şarkılarımızın yanı sıra yine birbirinize düşüreceğim. Nasıl? Öyle bir konularım var ki eyvah eyvah. Ben bile çekiniyorum. Az sonra.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın. Mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Neriman, seni yeşil çamda bekleyeceğim.
4: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu, yeşil çam pastane ve kahvaltı salonunda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşil çam pastane ve kahvaltı salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Şaşırdınız değil mi? DJ Hakan. Esra arkadaşım şu anda yok. İki gün sonra gelecek Türkiye'de, biraz keyif yapıyor. Çarşamba gününe kadar ben sizinle birlikteyim arkadaşlar. Faydos programındasınız. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Alo.
1: Alo.
0: Kiminle görüşüyorum?
1: Ben İbrahim. Şimdi ben sana bir şey sormak istiyorum.
0: Sor bakayım.
1: Çünkü sen güzel konuşuyorsun, ben anladım. Türkiye ne zaman Almanya'yı bir sefer yendi?
0: Evet. Hem
1: galeci vardı bizim, eski galeci öldü. Bizim... Ya, tanıyor mu onu?
0: Türkiye'nin kalecisi mi diyorsun? Yasin vardı.
1: Yok, eski 1945'lerde.
0: Oo. Onu şeyi var. Ha tamam. Turgay Şerem yok. Turgay yok. Evet, Turgay'dı. Evet.
1: Ona hiç kim devletleri hiçbirisi gol atamadı.
0: Vallahi doğru söylüyorsun.
1: Almanya öyle uğraştı, ona uğraştı ki hala da unutmadı. Eski Almanlar konuşuyor, bazı ben duyuyorum.
0: Vallahi doğru söylüyorsun. Şimdi benim...
1: O zaman yendi işte Türkiye Almanya'ya.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Onun sayesinde.
0: Ama sonra da yendik Türkiye olarak Almanya'ya biz.
1: Türkiye'de o reklam yapanlar bize kuşu da tutuyor bile derlerdi ona. Çok iyi galeciye de o İran Bellik.
0: Şimdi sen,
1: Allah rahmet eylesin.
0: Amin diyoruz.
1: Öyle
0: sen
1: galeci
0: şimdi,
1: bir daha gelmedi.
0: Şimdi bunun için aradın bizi değil mi?
1: Evet evet.
0: Başka yapabileceğimiz bir şey var mı?
1: Yok, sağ ol. Görüştüğümüz teşekkürler. Hayırlı günler size.
0: Ben beni aradığınız için size çok teşekkür ederim. Arada arayın böyle. Arayı soğuk bırakmayalım.
1: Oldu, sağ ol. Teşekkürler.
0: Ben hadi, teşekkür güle ederim. Güle. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Hadi güle güle.
0: Evet arkadaşlar, böyle istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Aklınıza ne gelirse, bugün aklınıza ne gelirse benimle tartışabilirsiniz, paslaşabilirsiniz. Bugün böyle bir program olsun saat 19'a kadar. Şimdi Haluk Levent, Aşkın Mapu sahne diyor. Şu anki güncel olaylara bakacak olursak inşallah olmaz ama yol oraya doğru gözüküyor. Hep beraber yiyiniz. 15.27 oldu saatlerimiz. Mikrofona ben Nici Hakan.

0: Evet, biraz önceki dinleyicimle aramız soğuk kalma, yani arada bir ara aramız böyle soğuk kalmasın dedim ve burada telefon. Kim arıyor beni? Bir saniye. Alo.
1: Selam.
0: Kiminle görüşüyorum?
1: Taşra burası.
0: Bir saniye, şu anda canlı yayındayım, ben sizi hemen arayacağım, oldu mu?
1: Evet.
0: Tamam. Okey. Başkanı. Ya telefonumu kapatmayı unutmuşum. Zo. Nerede kaldık? Vallahi unuttum. Biz şöyle yapalım. Elif Buse Doğan'la devam edelim. 14 Bahar'ı akustik bir şekilde sizlere dile getirecek, söyleyecek. Ondan sonra neydi ya aklımdaki?
2: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Elif Buse Doğan'dan dinledik. 14 Bahar dedi akustik bir versiyonu. Metropol FM'de 15.36 yaptık saatlerimizi. Neredesiniz? Tabii ki Paydos programdasınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hepiniz. Ve elimde şu anda çok üzücü bir haber var arkadaşlar. Almanya'da birçok kişinin hayatını kaybettiği bir olay yaşandı. Neden, niçin, nasıl, bütün ayrıntıları bu şarkıdan hemen sonra Mesut arkadaşımla canlı telefon bağlantısı kurup detaylı bir şekilde sizlere aktaracağız. Radyonuza sakın ayrılmayın.

0: Metropol FM'desiniz. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Maalesef çok üzücü bir durum söz konusu. Almanya'da birçok kişinin hayatını kaybettiği bir olay yaşandı. Mesut arkadaşımıza bağlanıyoruz. Detayları daha açık bir şekilde bizlere açıklayacak. Mesut, merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Senin neşeli yayınına biraz gölge düşürecek ama çok ciddi bir konuda bağlanmış bulunuyoruz.
0: Nedir olay Mesut? Nerede yaşandı?
1: Bugün öyle üzerinde Stade kentinde, Niedersachsen, aşağı Saksonya'da. Hansestadt 50 bin nüfuslu bir yer. Orada şehir merkezinde, caddenin adını da söyleyelim, Dankerstrasse'de meydana geldi. Bir kişinin ateş açması sonucu şu ana kadar son bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
0: O bayağı.
1: Silah seslerinin ardından polis, sağlık ekipleri hemen olay yerine gitti. 2 tane helikopter hemen takip için havaya kalktı. Şehir merkezinde arama tarama çalışmalar sürüyor. Geniş çaplı bir bölgede güvenlik alanı oluşturuldu. Polis vatandaşlara sokağa çıkmayın, dikkatli olun çağrısında bulundu. Çünkü bu kişi amokluefer dediğimiz çıldırmış, delirmiş biri de olabilir. Başka bir şey de olabilir. Ne olabilir henüz bilmiyoruz. Görgü tanıklarının ifadelerine göre bir erkek olabilir. Nerede olmuş? Bu bölgede gençlik merkezi ya da anne çocuk konut gruplarının olduğu bir merkezmiş orası. Ya da onun bulunduğu bir bölgeymiş. Dolayısıyla bununla da bir bağlantısı olabilir. Oraya bir yönelik bir saldırı da olabilir. Dolayısıyla şu anda 2 kişi, haberlerimizde daha önce bir diye duyurduk ama ikiye çıktı. Saldırganlardan biri olabilirmiş. 2 şüpheli şu anda polis tarafından gözaltına alınmış durumda. Daha fazla bir detay henüz yok Hakan.
0: Yani anladığım kadarıyla herhalde bu suçu işleyen şahıs şu anda belki soru işareti olmakla birlikte şu anda tutuklandı ama tam emin değiliz, değil mi? Öyle anladım.
1: Gözaltında, tutuklama değil, gözaltı. 2 kişiye çıktı gözaltı sayısı. Bunlardan biri mesela Bild gazetesi yazmış az önce, şüphelilerden birisi olabilir gözaltına alınan diye de belirtmiş. Belki de öyledir. Kaç kez ateş etmiş onu da şu anda görüyorum. 15 kez ateş edilmiş o sırada. Böyle ciddi bir katliama benzer olay yaşandı. Stade Niedersachsen, aşağı Saksonya'da.
0: Zannedersem gerekçe de şu anda belli değil. Neden, niçin, nasıl yapıldığına dair. Bir de
1: evet belli değil.
0: Bir de yapan kişinin hangi ulus
1: menşeiyle ilgili, o da belli değil.
0: O da belli değil. Okey. Biz tabii ki arkadaşlar konu hakkında sizleri tekrardan bilgilendireceğiz. Mesut arkadaşım herhangi bir haber alacağız. Değil mi Mesut? Öyle yapacağız değil mi?
1: Tabii
0: Mesut,
1: yani haber alır almaz. Bundan daha fazla bir gelişme olursa tekrar aktarırız.
0: Oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşmek üzere.
1: Ben de iyi yayınlar.
0: Sağ olasın.
1: İyi yayınlar.

0: Maydoz keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Oya sosis mangalda. Keyfi tam da bu anda. Tükenmeden al. Yazın tadını çıkar. Ege Türk Oya sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk.
3: En güzel anılarınız, en güzel kutlamalarınız yarım kalmasın. Söz, nişan, doğum günü ve tüm özel davetlerinizde Hotel Am Charlottenplatz, profesyonel catering hizmeti ve canlı müziğiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 4930. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.
4: TÜV Rheinland-FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart. TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland-FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost. Von Pistoriusstraße 2a.
5: RB Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis Dünya Mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. RB Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart Göppingen.
6: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.

Metropol FM NRV Facebook ve Instagram sayfamızda anlık gelişmelerle sizlerleyiz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM'desiniz, 15.56'lık saatlerimizi. So, ne diyorduk? Nerede olursanız olun, bizim için hiç fark etmez. 24 saat boyunca sizin yanınızdayız. Şimdi nerede olursanız olun derken, bizi Filiz Gediklioğlu adında bir dinleyicimiz mesaj yazdı. Filiz, merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Nereden dinliyorsun sen bizi?
1: Şu anda Viyana doğru gidiyoruz, arabadayım.
0: Viyana'ya doğru, Österreich'ten, Avusturya'dan yani.
1: Genau, evet, genau. Frankfurt'tan yola çıktık, sabah saat 11'de.
0: Evet, yolculuk Türkiye.
1: Şu anda
0: Türkiye.
1: Viyana, aynen, Türkiye inşallah.
0: Ay ne güzel, ne güzel. Keyifler nasıl, oraya kadar nasıldı yolculuk?
1: Buraya kadar gayet güzel. Çocuklar uslu uslu duruyor.
0: Oo, şimdi burada söyle bakalım, kaç kişisiniz araçta?
1: Eşim arabayı kullanıyor.
0: Evet.
1: Yanında oğlum oturuyor, Yiğit.
0: Evet.
1: Arkada ben oturuyorum. Kızım Ülkü, 14 yaşında. Bir de Aferin'imiz var.
0: Ay canım. Çocuklar, hallo. Adio mi?
1: Duymuyorlar. Nee, ich hab die Kopfhörer.
0: Ach so, alles klar. Okay, tamam. Yapacak bir şey yok o zaman. Yolculuk Türkiye'de nereye?
1: Also, Türkiye'de inşallah önce de nereye gidiyoruz Volkan önce?
0: Aa, bilmiyorsun sen.
1: Yok, biliyoruz. Şimdi önce biz bir Ungarn'da, Ungarn Türkçe neresi?
0: Macaristan.
1: Macaristan'da bir otelde gece yatacağız. Yani sabah kalkacağız inşallah. Ondan sonra İstanbul'a doğru, yani Edirne Kapıkule.
0: Evet.
1: Kuşadası, Muğla. Ondan sonra Allah izin verirse Yozgat, Yerköy'e.
0: Oo, Yozgat'a uğranılmadan da olmaz zaten, öyle değil mi yani?
1: Evet.
0: Yozgat, evet. Değil mi? Evet. Eşiniz mi Yozgatlı, siz mi?
1: Eşim Yozgatlı, ben Muğla'lıyım.
0: Muğla'lısınız.
1: Evet.
0: Hem orada hem orada, ne güzel. Peki burada, evet, tatilde beklentiniz var. Ne kadar kalacaksınız orada?
1: 4 hafta.
0: 4 hafta. Siyah şunlanır lan. 4 hafta.
1: Ya ama 2 gün oraya gidişimiz, 2 gün geri eve dönüşümüz. Yani 4 gün öyle,
0: 4 gün öyle de olacak
1: oluyor.
0: Evet.
1: Eğer ki sınırlarda beklemezsek, bir problem çıkmazsa 4 gün yolda geçecek.
0: Evet.
1: Yani 3,5 hafta.
0: Çok güzel. Ve Türkiye yolculuğunda burada yazmış. Şu anda eşim ve çocuklarım ile arabadayız. Avusturya'dayız, istikamet Türkiye ve Metropol FM dinliyoruz diyor.
1: Evet,
0: ve sıradaki, evet, şarkı bize gelse olur mu? Niye olmasın?
1: Evet, evet.
0: Ben size şimdi çok özel bir şarkı çalacağım. Böyle burada artık, tamam, bu şarkıda yani ister istemez belki de eşiniz arabayı sağa çekecek. Ondan sonra kapıyı açacak. Ondan sonra hop oynamaya başlayacak.
1: Biraz zor ama.
0: Biraz zor ama. Hayalinizde bunu şey yapın, evet, canlandırın. Çok teşekkür ediyorum. Size iyi yolculuklar
1: ben
0: diyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Eşinize
1: teşekkür
0: selamlar.
1: Ederim.
0: Aynı zamanda çocuklara da öpün bizden, okey mi?
1: Tamam. Teşekkür ederim size.
0: Rica ederiz. Evet arkadaşlar. Filiz Gediklioğlu ve eşi çocuklarıyla birlikte şu anda Macaristan'a doğru yol almaktalar. Bizim için sıradaki şarkıyı armağan eder misin dedi. Ben de özel bir şarkı, çok özel bir şarkı, hiçbir yerde bulamayacağınız bir şarkı çalacağım. Bakalım hangisi geliyor. Hoppa! Filiz nasıl, iyi mi böyle?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Zoe Tassovali. Bei Schüssen in Stade westlich von Hamburg sind 5 Menschen gestorben. 2 Menschen wurden festgenommen. Darunter ist auch der mutmaßliche Schütze. Das hat eine Polizeisprecherin auf dpa-Anfrage bestätigt.
2: Laut Polizei soll der Tatort in der Nähe einer Jugendeinrichtung in der Innenstadt von Stade liegen. Dort befindet sich wohl auch eine Einrichtung mit Mutter-Kind-Wohngruppen. Zahlreiche Rettungswagen und Polizeiautos sind vor Ort. Auf Bildern sind auch Frauen zu sehen mit Babys in Tragen. Über die Hintergründe sei aber noch nichts Genaues bekannt, erklärte die Polizei. Sie postete auch Warnungen an die Bevölkerung, den Bereich weiträumig zu meiden. Die 5 Toten sollen Erwachsene sein, weitere Menschen wurden offenbar verletzt. Stade liegt etwa 40 Kilometer westlich von Hamburg. Onni Thorau, Nachrichtenredaktion.
1: Der Tankrabatt ist nur teilweise bei den Verbrauchern angekommen. Das schätzt das Münchner IFO-Institut. Super E5 und Super E10 wurden zwar durch die Mineralölkonzerne vollständig weitergegeben, beim Diesel wurden aber im Schnitt 12 Cent pro Liter weitergegeben und damit deutlich weniger als die 16,7 Cent der Steuersenkung. Morgen läuft der Tankrabatt planmäßig aus. Das IFO-Institut rechnet damit, dass die Spritpreise dann wieder steigen werden. Wie hoch die gehen, hänge von der Entwicklung des Ölpreises ab. Am heißen Wochenende sind nach Angaben der Lebensretter von der DLRG mindestens 26 Menschen beim Baden ums Leben gekommen. Alles Männer und Jungen.
3: Die Zahl bezieht sich alleine auf die Zeit zwischen Freitag und Sonntag. Dazu kommen 7 weitere Badetote am Donnerstag. Mindestens 8 Menschen wurden in Krankenhäusern wiederbelebt. Neben Nichtschwimmern und Kindern haben auffällig oft Männer Badeunfälle. Im vergangenen Jahr waren 4 von 5 Ertrunkenen männlich. Bei jungen Männern ist es oft der Übermut, wie etwa riskante Brückensprünge. Bei Älteren spielen auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine Rolle. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Verlorene oder beschädigte Koffer können für Fluggesellschaften teuer werden. Laut dem Dienstleister SITA entstehen pro Gepäckstück im Schnitt Kosten von umgerechnet knapp 230 Euro. Immerhin, die Zahl der Gepäckprobleme ist im vergangenen Jahr um 19 Cent gesunken. Damit die Zahlen noch weiter sinken, sollen eine bessere Datenvernetzung und künstliche Intelligenz helfen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi. Neler söyledi?
5: Evet, dünyada kargaşanın arttığı bir dönemden geçildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küresel sistemi tarif eden mevcut tanımlamalar anlamlarını yitirmiştir dedi. Bu arada Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesinden bahsetti. Tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacak dedi. Aynı zamanda NATO misyonlarına en fazla katkı sağlayan 5 müttefik arasında Türkiye'nin de yer aldığını ifade etti ve dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur dedi. Avrupa yönelik böyle bir mesaj verdi.
4: Evet, NATO zirvesini takip edeceğiz ama diğer taraftan siyasi gündemi de takip ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı Özgür Özel İzmir'in Ödemiş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yeni partiye dair işaretler verdiği yorumları da yapılıyor. Neler söyledi Özel?
5: Mesut, Özgür Özel geçtiğimiz hafta da bunu yaptı. Bu hafta da şu anda esnafı gezmeye devam ediyor. Sokak sokak geziyor, vatandaşlarla bir portakal sandığının üzerine, kasasının üzerine çıkarak sohbetlerine devam ediyor. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz mesajını verdi. Dolayısıyla bu bir yeni parti işareti gibi düşünüldü. Partinin adı yeni parti mi olacak, böyle bir iddia gündeme geldi ama buna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Sadece şunu biliyoruz, Özgür Özel yarın CHP'nin grup toplantısında konuşma yapacak.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık dosyaları da sunuldu. Kısaca hangileri?
5: Aslında yeni dokunulmazlık dosyaları, yani fezlekeler sunuldu ve bu fezlekeler meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona da havale edildi. Yani komisyonda da görüşülmesi istendi ki İçlerinde ağırlıklı olarak CHP'li milletvekilleri var. Ali Mahir Başarır, Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan, Mahmut Tanal gibi isimler var. İyi Parti milletvekili Lütfi Türkkan ve Bağımsız İstanbul milletvekili Selim Temurci'nin de dosyaları sevk edilen dosyalar arasında yer alıyor.
4: Güçlü Almanya hafta sonunda Mersin'e döndü. Türkiye'de de sıcaklıkların artacağı haberleri geliyor. Meteorolojinin verdiği bilgi nedir?
5: Evet, biz de bir yandan takip ediyoruz. Avrupa'dan gelen sıcaklık haberleri özellikle Fransa, Belçika, İspanya ve Almanya'dan geliyordu. Bu kez şimdi Türkiye uyarılıyor ki yarından itibaren 40 derecelerin üzerine çıkacak Türkiye'de birçok şehirde hava sıcaklığı ve aynı zamanda bazı bölgelerde 50 dereceye kadar da ulaşması bekleniyor. Bu nedenle özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar uyarılıyor öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları için.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde bugün hava 26 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 21 ile 26 derece arasında değişecek. Sıcak ve hafif yağmurlu bir gün, hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kariyer Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Evet, Paydos programının ikinci saati içerisindeyiz arkadaşlar. Radyonu tekrar yeni açanlar için hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Esra arkadaşımızın yerine bakıyoruz. Kendisi şu anda İstanbul'da. Çarşamba günü yine burada olacak bizim kırmızı başlıklı başımızın belası. Bir mesaj aldım. Kızım Aleyna Kaniye Onay bugün ehliyetini aldı diyor. Berlin'den bir dinleyicimiz, ismi yok. Evet, Aleyna Kaniye Onay'ı tanıyan arkadaşları. Şayet sizlerin de aracınız varsa Aleyna'nın biraz daha uzağından aracınızı lütfen sürünüz. Ne olur ne olmaz yani, benden söylemesi tekrardan buradan. Aleyna'ya tebrikler diliyoruz. Şimdi Ankara Ekos beni alıyor. 16.08 oldu saatlerimiz. En güzel şarkılarımız burada. Metropol FM'de. Paydos programı.

0: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turu 3 karşılaşmayla devam ediyor. 29 Haziran Pazartesi günü Brezilya-Japonya maçı saat 19'da yayıncı TTF. 29 Haziran Pazartesi günü Almanya-Paraguay ile karşılaşacak. Maç saati 22.30 yayıncı TTF. 30 Haziran Salı sabaha karşı Hollanda-Fas mücadelesi var. Maç saati 03 yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda milli takımlara başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.
2: Yani şu sıralar ne diyeceğimizi şaşıracağız daha doğrusu. Biliyorsunuz Almanya'nın havasına yetişmek de bir nevi imkansız oluyor. Dün neydi? Sıcakta nefes alınamıyordu. Şimdi de bugün gökyüzüne şöyle bir bakalım, sıra bende der gibi. Yağmur, dolu. Ayrıntılar daha geniş bir şekilde az sonra. Öncesinde Soner Sarıkabadayı kendileri diyor.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Mangal ustaları, zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın, mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Neriman, seni Yeşilçam'da bekleyeceğim.
4: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o Yeşilçam ruhu, Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu'nda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.

0: en güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
1: var. Metropol FM'de saatimiz 16.18 oldu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz önce bir dinleyicim bana kızının yeni ehliyet aldığına dair bir fotoğrafı gelmişti. Vay efendim, bunu okuyan sen misin? Hakan benim kızım da, Hakan benim oğlum da, ben de iki gün önce falan, sadece ehliyetliler. Şimdi hepinize yer vermiş olsam herhalde yaz tatiline kadar bu böyle devam eder. Son bir dinleyicimi alacağım. Frankfurt'tan Enver. Enver, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Sağ olasın, nasıl keyifler, iyi mi?
2: Vallahi çok sıcak, bildiğiniz gibi araba da sıcak, ev de sıcak, klimasız, böyle yanıp yanıp duruyoruz.
1: Yani. Ay canım benim. Neyse ama şimdi soğuk...
2: Yanana Allah görü diyorlar ama o da görmüyor.
1: Şimdi o yanmadan yanmaya fark var, tamam mı? Yani havanın sıcaklığına yanmak başka. Onun bir çaresi var bir nevi. Ama başka bir türlü zamanlar... yandığın zaman yandın o zaman. O Allah, zaman gerçekten Allah yandın.
2: Korusun. Allah korusun. Bir zamanlar haberlerde vardı. Havanız nasıl olursa olsun iyi olun diyordu ya.
1: Evet, aynen öyle. Evet. Enver, nerelisin sen?
2: Abi ben Trakyalıyım ben.
1: Yani. Anladım biz zaten ya. Tam emin olmak istedim abi ya. Bana hep Hakan dersiniz zaten siz. Hakan diyeni duymadı.
2: Hakan abi sen nerelisin be ya?
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim, bir şey anlatacağım sana. Bunun aslı varmış bunu. Şimdi olayı şimdi tam böyle çok farklı bir yere çekeceğim. Şimdi dünyada bildiğimiz heroin her yerde heroin diye geçiyor. Her yerde H harfiyle var. Başında H harfi var. Türkiye'de ilk defa heroinin bulunduğu yer neresi biliyor musun?
2: Trakya mı?
1: Evet, Trakya ve Trakya'da abi ve biz eroin bulduk demişler. Ama bak bunu ben espri yapmıyorum. Gerçek anlamda eroin demişler ve o gün bugündür dünyanın her yerinde eroin diye geçen bu uyuşturucu malzemesi Türkiye'de Trakya'da bulunduğu için o gündür bugündür eroin. Bana Hakan dediğiniz gibi.
2: Abi bir şey 29 harfler ne yapalım?
1: Aa, doğru söylüyorsun.
2: Ne yapıyoruz abi? Hakan.
1: Enver'cim canım benim. Şimdi ehliyete geçelim tekrar. Bu ehliyette...
2: Evet, ehliyete geçelim. Kızım ilk yerinde kaybetmişti. Hatta ben ona biraz pırıfuk yaptırdım. Park yapsın değilsin diye. Bir ara pırıfuk yaptırırken mayna atıyordu bizi. O da gerçek, şaka yapmıyorum. Zor şey yaptık. Baba dedi ben de ehliyete gireceğim. Dedim eyvah, yandık. Abi Hakan inanır mısın be ya? Bir saat sonra bana gönderdi ehliyeti. Ben şok. Abi dedim nasıl oldu bu?
1: Şimdi sevinsen mi? Ağlasam anlayamadım. Öyle bir anlatıyorsun gerçekten. Ki.
2: Benim aradım neyse. Babam dedim nasıl oldu sen ehliyeti? Baba dedi arabaya bindik. Önümüzde çöp arabası var. Gittik. Çöp arabası sağa girdi. Pırfuk fare demiş ki sola gir. Sola giriyor abicim. Yine çöp arabası. Abi arabada ondan başka kişi daha var ya pırpırpı.
1: Evet.
2: Zaman bitiyor. Tamam sen kazandın diyorlar. Ehliyeti alıyorlar.
1: Çok iyi.
2: Sadece şey sormuş. Korna nerede diye bir test yapmış. Kornaya basacakmış. Şey demiş ki pırpırpı. Nain sakın demiş. Elinde göster demiş. Orada ehliyeti aldı kızım işte. Böyle 2012 yılında. Ama hala bazen diyor ki, camları açmak istemiyor, benzin gider diye.
1: A bak sen hele, bak bak. Şimdi bir de bir şey daha söyleyeceğim sana. Kızın hala sadece çöp arabaların arkasında mı gidiyor?
2: Abi şu anda zaten o da duyuyor kahkahalar. Genelde çöp arabaların arkasında gidiyor. Hatta dedi ki baba dedi, ben dedi şeye gireyim, belediyeye çöp arabasına.
1: Çok iyi. Enver'cim çok teşekkür ederim. Programımıza renk kattın.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Kızına selam söyle buradan mutlaka, ne demek.
2: Aleyküm selam.
1: İyi canım benim. Sağ olasın. Hoşçakal.
2: İyi
1: sağ
2: ki olun. Varsınız.
1: İyi ki sizler de varsınız. Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar, ve Frankfurt'tan Enver ile kızının bu güzel hikayesini dinledikten sonra sonundayız yolun diyor Aydın Kurtoğlu. Bu güzel şarkıyı sizler için seslendiriyor. 16.23 yaptık saatlerimizi. Keyfiniz bol olsun.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
3: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün dünyanın en yetenekli kanat oyuncularından biri olmasına rağmen belki de en çok tartışılan isimlerden birini anlatıyoruz. Leroy Sané. Hızı, driplingleri ve tek başına maçın kaderini değiştirebilen yeteneğiyle yıllardır Avrupa futbolunun zirvesinde. Ama onun hikayesi sadece yetenekten ibaret değil. Almanya'da doğan, Senegalli bir baba ve Alman bir annenin oğlu olan Sané, Schalke'den Manchester City'ye, oradan da Bayern Münih'e uzanan bir kariyere sahip. Galatasaray'a transferi ise yalnızca Süper Lig'de değil, Avrupa futbolunda da büyük yankı uyandırdı. Sarı kırmızılı taraftarlar onu bir dünya yıldızı olarak karşılarken Sané de kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 2026 Dünya Kupası'nda ise Almanya'nın en çok konuşulan isimlerinden biri yine oydu. Attığı gollerden çok kaçırdığı fırsatlar ve ilk 11'de neden ısrarla yer aldığı tartışıldı. Birçok futbolsever kulübeden gelen Deniz Undav'ın daha fazla süre alması gerektiğini savundu. Buna rağmen teknik direktör Julian Nagelsmann Sané'nin arkasında durdu. Hatta onun için dar alanda hala çok özel bir oyuncu. Ondan daha fazlasını çıkarabileceğime inanıyorum sözlerini kullandı. Belki de Sané'nin kariyeri tam olarak böyle özetlenebilir. Kimileri için beklentileri tam karşılayamayan bir yıldız, kimileri için ise tek bir dokunuşla maçın yönünü değiştirebilecek eşsiz bir yetenek. Ama bugün Galatasaray formasıyla sahaya çıktığında da, Almanya milli takımıyla da, Dünya Kupası arenasında mücadele ettiğinde de kimsenin inkar edemediği bir gerçek var. Leroy Sané top ayağına geldiğinde tribünlerde herkes bir anlığına nefesini tutuyor.
2: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Evet, artık sevmeyeceğim diyerekten göbek atan tek milletiz herhalde. Zo. Şimdi Volkan arkadaşımıza bağlanıyoruz. Volkan, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba Hakan abi, nasılsın?
1: Çok iyiyim. Abi deme oğlum kızların yanında.
2: Tabii abi, tamam abi.
1: Hakan'cım diye bak, hala abi diyor.
2: Sevgili abim, pardon. Sevgili canım Hakan.
1: Hakan'cım diyeceksin, doğrusu bu.
2: Tamam.
1: Şimdi.
2: Evet.
1: Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Senin şu anda, aynen, şimdiye kadar oynanan bütün oyunlardan sonra herhangi bir favori takımın var mı?
2: Benim şu anda favori takımım Fransa diyebilirim. Fransa, evet, çok ezici bir şekilde hücum yaparak ve formda bir şekilde de oynuyor. Futbolcuların birçoğu da formda gelmişti Dünya Kupası'na. Yani bir sonraki tura atlarlarsa İsveç'ten sonra Almanya ile karşılaşma ihtimalleri var. Almanlar oturup iyice plan yapmalı, düşünmeli Fransa'yı nasıl yeneceklerine dair.
1: Evet, Almanya da bu akşam oynuyor Paraguay'a karşı.
2: Evet, Almanya-Paraguay mücadelesi bugünün öne çıkan maçı tabii ki, hem bizler için hem Almanya'da Dünya Kupası'nı takip edenler için. Almanya'dan en başta şunu söyleyelim. Deniz Undav ilk 11'de başlamayacak. Deniz Undav'a bir rol biçilmiş ve Julian Nagelsmann belli ki bu rolü ona onunla beraber devam ettirmek istiyor.
1: Eskiden Fenerbahçe'li Şentürk vardı biliyorsun, 76 Semih diyorlardı.
2: Tabii yani, genç Semih.
1: Genç Semih ve 76 Semih. Hep 76. dakikada giriyordu oyuna.
2: Kesinlikle. Bu da genç Deniz gibi duruyor ama ikisi de yaşlıydı aynen. 25-26-27 falan yaşlarındaydı Semih Şentürk de. Deniz Undav da 30 yaşına yaklaştı. Tabii ki Almanya'nın kazanması beklenen bir mücadele. Ama Paraguay'da Brezilya, Arjantin ve Uruguay gibi Güney Amerika'nın önemli geleneksel futbol ülkelerini geçmiş ve Dünya Kupası'na böyle gelmiş bir takım. O yüzden de Paraguay'ın Almanya'ya bir sürpriz yapma ihtimali küçük de olsa var. Bu Dünya Kupası'nda küçük olsa da o ihtimali gerçekleştiren futbol ülkelerini izliyoruz zaten.
1: Evet. Peki yarın da bir maç var. Önemli bir maç.
2: Yarına bakarsak yarın da fil dişi Norveç, Fransa, İsveç maçları var. Hmm. Öne çıkan maçlar arasında onu söyleyebilirim. Bu tabii ki final konusunda ve Almanya konusunda bir hayli bir şekilde dikkat çeken bir takım olduğu için Fransa, onun maçını da iyice takip etmek gerekecek. Biz bu tur atlayanları çok konuşuruz. Ben sana tur elenenlerden biraz bahsedeyim. 6 tane takım elendi hafta sonu yapılan maçların ardından. İskoçya, Suudi Arabistan, Uruguay, Güney Kore. Bunların dördü kesinleşen ve tabii biliyorsun Türkiye ile Tunus da elenmişti. İskoçya'da teknik direktör turnuvadan elenmenin ardından istifa etti. Suudi Arabistan'da Futbol Federasyonu Başkanı elenmenin ardından istifa etti. Ki bu federasyon başkanı Dünya Kupası organizasyonunu 2034'te Arabistan'a getiren kişi. Uruguay milli takımı elenen futbolcularına dedi ki sizi özel jetle ülkeye getirmiyoruz. Nereye gidiyorsanız istediğiniz ekonomik biletle, istediğiniz biletle gidebilirsiniz dedi. Özel jetlerini iptal etti. Güney Kore'de sürpriz bir şekilde elenenlerdendi. Gerçekten çok üzgünüm diyerek teknik direktör pazar günü hemen elenmenin ardından istifa etti. Tunus'ta hocasını kovmuştu 5-1 yenildikten sonra ilk maçın ardından. Bu takımlar arasında bir tek Türkiye'de herhangi bir istifa, herhangi bir özür gelmedi. Yönetici kesimlerden federasyon başkanı görevinde, milli takım hocası görevinde sadece tek değişiklik yapmayan Türkiye.
1: Evet, orada. Hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Kısa bir aranın hemen ardından radyonuzdan sakın ayrılmayın.
3: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Evet, tekrar beraberiz Volkan'cığım, seni dinliyoruz.
2: Tekrar merhabalar Hakan abi. Dünya Kupası'nda Almanya'da bir tartışma devam ediyor. Onu söyleyelim yayıncılık üzerine. Bastian Schweinsteiger fil dişi sahili maçı sonrası yaptığı bir yorumdan dolayı gündeme oturmuş durumda. Fil dişi sahili takımının futbolunu biraz yorumlarken Afrikalı takımları biraz ayrıştırıcı bir dil kullandı. Afrika futbolu biraz teknikten, taktikten uzaktır. Afrikalı oyun tarzı biraz vahşidir gibi ifadeler kullanınca bunun ırkçılık olduğu öne sürüldü, iddia edildi. Tabii ki Bastian Schweinsteiger'in ırkçı olup olmadığına dair tartışmalar da yapıldı. Almanya milli takım forması giyen Gerald Asamoah, Schalke 04'te de forma giymişti. O bir açıklama yaptı. Bir süre düşündüm bu açıklamaların üzerine. Birebir olarak tanıdığım için söyleyebilirim ki Bastian Schweinsteiger bir ırkçıdır diyemeyiz. Irkçı biri değil. Ancak kullandığı dil ve ifade ediş biçimi ırkçı bir dil. O yüzden bunu değerlendirirken böyle, bu şekilde değerlendirmek lazım ifadelerini kullandı. Aynı şekilde Deutsche Welle'de de bir röportaj veren akademisyen de bir sivil haklar savunucusu da aynı şekilde bunu dile getirdi. Çok ince bir çizgide yürümek gerekiyor bu konuda yorumlar yaparken. Belki Schweinsteiger farklı bir şey söylemek isterken bir yandan Alman bir milli futbolcu olarak bu konuların her dönem tartışıldığı bir ortamda yer alan biri olarak bunları dile getirmesi tartışma yarattı. Ancak görevine devam ediyor Bastian Schweinsteiger.
1: Bu akşam, evet.
2: O da zaten ifadelerine aslında ırkçılıkla bir şekilde yanından geçmeyeceğini, geçmeyen ifadeler olduğunu, o niyette söylemediğini açıkladı.
1: Bu akşamki maçtaki herhangi bir skor tahmininde bulunabilecek misin?
2: Bu akşam ben Almanya'nın Paraguay'a çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Türkiye'ye çok iyi kapanmıştı Paraguay ve savunmasına bir duvar örmüştü gol yememek için. Ama Almanya bunu daha kolay aşabilecek yeteneklere hakim, sahip. Ben 2-0'dan daha fazla bir skorla Almanya'nın geçebileceğini düşünüyorum. Brezilya-Japonya maçı var. Bol gollü 3-1'lik bir Brezilya galibiyeti ya da 3-2'lik bir maç bekliyorum. Brezilya-Japonya'dan, Hollanda-Fas maçından da yine bol gol görebileceğimize dair ümidim var. Sanki son Dünya Kupası'nda Fas 4. olmuştu. Biliyorsun yarı finale çıkmıştı 2022 Dünya Kupası'nda. Bu açıdan biraz şansları var ama sanki Hollanda onları geçecek gibi gözüküyor. 2-1 Hollanda diyorum.
1: Teşekkür ederim bütün bu değerli bilgilerin için. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, VM özel devam edecek. Yine önümüzdeki saat Volkan arkadaşımızla beraber olacağız. Radyolarınızdan sakın ayrılmayın.
3: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.

0: hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 49 30. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen givenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart. TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost. Von Pistorius Straße 2a.

0: Daimlerstraße, Altmischbech, Stuttgart, Bad Cannstatt'ta. Etiye Mangal.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.
2: Erbil Lindu Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbil Lindu Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: What? Hip hop ritmi, pop melodisi, hepsi tek kanalda. Metropol FM, oksijen.

0: Metropol FM Oksijen kanalını aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta sonunda en az 26 kişi göllerde hayatını kaybetti. Alman Can Kurtarma Derneği DLRG'ye göre ölenlerin tamamı erkek ve erkek çocuklardan oluşuyor. Ayrıca en az 8 kişi yeniden canlandırma müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. DLRG sıcak havalarda yüzme risklerinin hafife alınmaması gerektiğini belirtiyor. Özellikle erkeklerin sık sık kendi yeteneklerini abarttığı uyarısında bulundu. Ve Mannheim merkezi Theresien Hastanesi'nin kademeli kapanışı kapsamında ilk büyük hasta nakli gerçekleştirildi. Dün yaklaşık 40 derecelik sıcaklığa rağmen 30 hasta Diakonissen Hastanesi'ne taşındı. Nakil sırasında kısa süreli bir plan değişikliği yapılsa da transferler ve nakil sorunsuz tamamlandı. Aşırı sıcaklar nedeniyle Rhein-Neckar bölgesindeki acil servislerde ise yoğunluk sürüyor. Değerli dinleyenler, Almanya'da orman yangınlarıyla mücadelede 3 söndürme robotu kullanımda. Bölgede 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat bulunduğu için itfaiye ekipleri yangın merkezine yeterince yaklaşamıyor. Bad Kreuznach Afet Koruma Biriminden Jörg Dindorf, robotların kor halindeki noktaları söndürmek ve sıcak zemini soğutmak adına kullanacağını açıkladı. Robotlardan biri Wolf adlı dünyanın en büyük söndürme robotu. Değerli dinleyenler, Almanya gündemine bir göz atalım. Almanya'da CDU-CSU ve SPD koalisyonu 1 Temmuz'daki koalisyon komitesinde ekonomi, istihdam, vergi, bakım, sağlık ve emeklilik reformlarını ele alacak. Amaç ekonomiyi canlandırmak ve hükümetin karar alma gücünü göstermek. Başbakan Friedrich Merz reformlar için bir momentum olduğunu ifade ederken, Federal Maliye Bakanı ve SPD lideri Lars Klingbeil, büyüme ve istihdam için kapsamlı bir paket hazırlanacağını belirtti. Almanya'da hafta sonu ölçülen 41,7 derecelik geçici sıcaklık rekorunun ardından hava serinliyor. DVD özellikle Almanya'nın güneyi ve doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak, dolu ve fırtına riski olduğunu açıkladı. Bazı bölgelerde metrekareye 40 litreye kadar yağış düşebileceği belirtildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Turnuvanın favorilerinden Almanya ile Güney Amerika'nın istikrarlı ekiplerinden Paraguay son 16 turu bileti için kozlarını bu akşam paylaşacak. Karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Gün içerisinde yeni konularla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Demini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Zoe Tassovali. Nach der tödlichen Gewalttat in Stade, westlich von Hamburg, laufen die Ermittlungen weiter. In einer Jugendhilfeeinrichtung sind 5 Erwachsene durch Schüsse ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Polizei hat 2 Tatverdächtige festgenommen, darunter den mutmaßlichen Schützen. Zu den Hintergründen ist bislang nichts bekannt. Die Polizei warnt aber vor Gerüchten und Falschmeldungen in sozialen Netzwerken. 2 Monate lang hat der Tankrabatt gegolten, mit dem Juni endet aber auch diese Maßnahme. Die Preise an den Zapfsäulen dürften damit voraussichtlich am Mittwochmittag wieder ansteigen.
2: Der Steuerrabatt endet zwar um Mitternacht, aber es gibt ja auch noch die 12-Uhr-Regel und die bleibt. Damit dürfen die Tankstellen die Spritpreise weiterhin nur mittags erhöhen. Sie könnten Diesel und Benzin natürlich vorsorglich schon morgen Mittag teurer machen, 12 Stunden vor Ende des Tankrabatts. Aber der Tankstellenverband BFT rechnet nicht damit. Das würden die Mineralölgesellschaften aus Angst vor Shitstorms nicht tun. Die Verbraucherzentralen warnten die Branche schon vor überhöhten Preissprüngen nach dem Ende des Rabatts und sie fordern eine Folgeentlastung, etwa eine Stromsteuersenkung für private Haushalte. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Trotz der extremen Hitze am Wochenende zieht die Deutsche Bahn insgesamt eine positive Bilanz. Rund 90% der geplanten Zugfahrten konnten demnach stattfinden. Ganz ohne Probleme lief es aber nicht. In Brandenburg und bei Bonn mussten Züge wegen ausgefallener Klimaanlagen geräumt werden. Mehrere Fahrgäste bekamen Kreislaufprobleme. Die Bahn spricht von einer extremen Belastung für Fahrgäste, Mitarbeitende und den gesamten Bahnbetrieb. In wenigen Stunden bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes K.O.-Spiel bei dieser Fußball-WM. Im 16. Finale in Boston muss das Team von Bundestrainer Nagelsmann gewinnen, damit der Traum vom 5. WM-Titel weiterlebt.
3: Im Footballstadion der New England Patriots hat Superstar Tom Brady viele Erfolge gefeiert. Das plant auch das deutsche Team heute und im möglichen Viertelfinale. Die Bedingungen hier bei Boston sind optimal und auch alle Spieler sind fit. Es könnte ein Geduldsspiel werden gegen vermutlich defensiv stehende Südamerikaner. Aber Bundestrainer Nagelsmann und sein Team wollen der Welt zeigen, dass sie wieder da sind. Thomas Bremser, Foxborough.
1: Anstoß fürs DFB-Team ist dann übrigens um 22.30 Uhr.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi. Neler söyledi?
5: Evet, dünyada kargaşanın arttığı bir dönemden geçildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küresel sistemi tarif eden mevcut tanımlamalar anlamlarını yitirmiştir dedi. Bu arada Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesinden bahsetti. Tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacak dedi. Aynı zamanda NATO misyonlarına en fazla katkı sağlayan 5 müttefik arasında Türkiye'nin de yer aldığını ifade etti ve dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur dedi. Avrupa yönelik böyle bir mesaj verdi.
4: Evet, NATO zirvesini takip edeceğiz ama diğer taraftan siyasi gündemi de takip ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı Özgür Özel İzmir'in Ödemiş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yeni partiye dair işaretler verdiği yorumları da yapılıyor. Neler söyledi Özel?
5: Mesut, Özgür Özel geçtiğimiz hafta da bunu yaptı. Bu hafta da şu anda esnafı gezmeye devam ediyor. Sokak sokak geziyor, vatandaşlarla bir portakal sandığının üzerine, kasasının üzerine çıkarak sohbetlerine devam ediyor. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz mesajını verdi. Dolayısıyla bu bir yeni parti işareti gibi düşünüldü. Partinin adı yeni parti mi olacak, böyle bir iddia gündeme geldi ama buna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Sadece şunu biliyoruz, Özgür Özel yarın CHP'nin grup toplantısında konuşma yapacak.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık dosyaları da sunuldu. Kısaca hangileri?
5: Aslında yeni dokunulmazlık dosyaları, yani fezlekeler sunuldu ve bu fezlekeler meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona da havale edildi. Yani komisyonda da görüşülmesi istendi ki İçlerinde ağırlıklı olarak CHP'li milletvekilleri var. Ali Mahir Başarır, Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan, Mahmut Tanal gibi isimler var. İyi Parti milletvekili Lütfi Türkkan ve Bağımsız İstanbul milletvekili Selim Temurci'nin de dosyaları sevk edilen dosyalar arasında yer alıyor.
4: Güçlü Almanya hafta sonunda Mersin'e döndü. Türkiye'de de sıcaklıkların artacağı haberleri geliyor. Meteorolojinin verdiği bilgi nedir?
5: Evet, biz de bir yandan takip ediyoruz. Avrupa'dan gelen sıcaklık haberleri özellikle Fransa, Belçika, İspanya ve Almanya'dan geliyordu. Bu kez şimdi Türkiye uyarılıyor ki yarından itibaren 40 derecelerin üzerine çıkacak Türkiye'de birçok şehirde hava sıcaklığı ve aynı zamanda bazı bölgelerde 50 dereceye kadar da ulaşması bekleniyor. Bu nedenle özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar uyarılıyor öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları için.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM hava durumu.
6: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde bugün hava 26 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 21 ile 26 derece arasında değişecek. Sıcak ve hafif yağmurlu bir gün, hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kari Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Metropol FM'desiniz. Paydos programında hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet, madem havadan bahsettik biraz ve biliyorsunuz Almanya'nın havasına şu sıralar pek yetişmek mümkün olmuyor. Dün bakıyorsunuz her yer yanıyor, bugün bakıyorsunuz yağmur var, dolu var, fırtına var, artık aklınıza ne giriyorsa. Şimdi sıcaklar biraz kırılıyor ama bu kez de gök gürültüsü ve

Balıkesir'inde ve güney ve doğu tarafındaysanız bir anda hava aniden dönebiliyor. Yani sabah güneş gözüyle çıkıp akşama fırtınaya yakalanabilirsiniz arkadaşlar. Onun için lütfen biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü bu arada Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana kadar Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle tam 1300'den fazla insanın hayatını kaybettiğini açıkladılar. Onun için burada lütfen lütfen dikkat edin diyeceğim. Aynı zamanda sadece bu değil tabii ki yaşlılar olsun, çocuklar olsun, kronik hastalıkları olan şahıslar, dinleyicilerimiz olsun, sizler de kendinize aman aman dikkat edin. So, şimdi Hayran adı şarkısıyla Sıla'yla ilerliyoruz. Şu anda revaçta olan bir şarkısı. Metropol FM'desiniz. Paylaş programına mikrofona ben DJ

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 113 euro 62 sent. Çeyrek altın ise 198 euro 84 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 22 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turu 3 karşılaşmayla devam ediyor. 29 Haziran Pazartesi günü Brezilya-Japonya maçı saat 19'da yayıncı TTF. 29 Haziran Pazartesi günü Almanya-Paraguay ile karşılaşacak, maç saati 22.30 yayıncı TTF. 30 Haziran Salı sabaha karşı Hollanda-Fas mücadelesi var, maç saati 03 yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu

Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda milli takımlara başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın. Mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Neriman, seni yeşil çamda bekleyeceğim.
4: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu, yeşil çam pastane ve kahvaltı salonunda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşil çam pastane ve kahvaltı salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.
5: Lezzetin markası Has Urfa. Domates ve biber salçası Yayın Food'un kalitesiyle. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.

0: ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 49 30. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.
1: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Hoşçakal.
1: Metropol FM'desiniz. Buray ve Teoman'ın seslendirmiş olduğu Kupa Kızı ve Sinek Valesi. Pilots programında sizlerle birlikteydi. Biraz sonra Balkan arkadaşımıza bağlanacağız. Konumuz Dünya Kupası'ndaki gelişen ilginç olaylar. Az sonra burada.
2: Futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
3: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
2: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yine arkadaşlar ve bakalım Dünya Kupası esnasında neler oldu? İlginç bilgiler var mı Volkan? Hoş geldin.
4: Merhabalar Hakan. Evet, ilginç bilgiler var. Bu sefer biraz tenis diyeceğiz. Başka bir spordan bahsedeceğiz. Dünya Kupası dememize rağmen. Evet. Ama tabii ki Dünya Kupası'yla bir bağı o var ki tenis diyoruz. Aynı anda dünyanın başka yerinde de birçok spor organizasyonu devam ediyor. Bunlardan en büyüğü tenis. Wimbledon İngiltere'de 12 Temmuz'a kadar sürecek. Ve bu sefer Dünya Kupası maçlarıyla denk geldiği için Wimbledon'da Dünya Kupası maçı izlemek yasaklanmış. Ortak alanlarda, organizasyona ait olan alanlarda. Tabii ki normal bu ama organizatörler diyor ki tabii taraftarların kendi cep telefonları var. İzleyenlerimiz cep telefonunu açıp Dünya Kupası'nı takip etmek isterse bir şey yapamayız. Bunu söylemelerinin nedeni 1 Temmuz'da İngiltere Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Wimbledon İngiltere'de yapılan bir organizasyon ve İngiltere'nin en önemli maçlarından birine tribünde olanlar da takip etmek isteyebilir. Neler izleyeceğiz acaba Dünya Kupası sırasında Wimbledon maçı oynanırken? İlginç sahneler ortaya çıkabilir. Biliyorsun tenis oyunu sessiz takip edilmesi gereken bir oyun. Ama o sırada telefonundan izleyen biri maç sırasında, tenis oyunu sırasında gol diye ayağa kalkacak mı göreceğiz. İlginç bir an olabilir Dünya Kupası ve Wimbledon için.
1: O da çok hassas bir konu biliyorsun. Son zamanlarda geçen birkaç hafta öncesine bir Türk tenisçi finallere demeyeyim de bir üst tura falan çıkarken orada ki yaşananları biliyor musun?
4: Evet, takip edebilme orada da gürültüler ve taraftarların sesleri yüzünden.
1: Amigolar gibi Türkiye evet. Falan böyle yani bunlar kendilerini futbol maçında zannettiklerinden böyle Türkiye yani herkes tabii ki birazcık farklı yaklaştı olaya. Yani
4: tabii izleme kültürü dediğimiz şey her ülkede farklı, benzerini Güney Amerikalı tenisçiler ya da Yunan tenisçiler falan da çıktığında görebiliyoruz.
1: Evet, şimdi kültür derken burada tabii ki şey yapmamak gerekir. Burada yani küçümseme maksadıyla söylemiyoruz. Alışmadığımız farklılık için, bilmediğimiz için daha tabii. Doğrusu bu olaya daha yeni katıldığımız için burada yavaş yavaş boy gösterdiğimiz için artık onu da ileride herhalde nasıl sevinmemiz gerek. Evet, puan kaptık. Evet, böyle sessiz sessiz böyle de nasıl seyredilir hep bilemeyeceğim. Var mı başka gelişmeler?
4: Bu akşamki Almanya maçıyla alakalı, Almanya-Paraguay maçıyla alakalı çok küçük bir detay vermek istiyorum.
1: Tabii ki.
4: Bir sonraki tura Almanya çıkabilir mi, çıkamaz mı? Geçmişten bir örnekle. 2002 yılında Türkiye'nin de üçüncü olduğu, Almanya'nın da ikinci olduğu Dünya Kupası'nda gruplardan sonraki aşamada Almanya ilk Paraguay ile oynamıştı ve Almanya Paraguay'ı 1-0 zor da olsa yenmişti ve Dünya Kupası'nda finale doğru çıkmıştı. Bakalım aynı kaderi bu turnuvada da görebilecek miyiz?
1: Aa, ben onu unutmuştum.
4: Akşam izleyip göreceğiz.
1: Farkında değilim. Paraguay sadece 1-0 mı kazanmış Paraguay'a karşı? İlginç.
4: Evet, ama şöyle düşünebiliriz. O dönemki Paraguay biraz daha iyi. Avrupa'da oynayan oyuncuları çok. O dönemki Almanya'da biraz daha kötü ve dönüşüm Almanya'sı. O yüzden aslında o dönemki Almanya için başarılı bir sonuç.
1: Bugün için bir skor tahminin var mı?
4: Bugün için ben Almanya'nın 1-0 değil daha rahat kazanabileceğini düşünüyorum. En az 2 farklı. 2-0, 3-1 gibi.
1: O şekilde.
4: Aynen.
1: Bir şey daha soracağım.
4: Undav da gol atacak tabii. Undav da gol atacak. Messi ile gol krallığına mücadele edecek finale kadar.
1: Oo, birazcık biz zor gibi görünmüyor mu? Messi'nin şimdiden 6 tane var. 6 golü var. Undav'ın bir tane var değil mi herhalde bildiğim kadarıyla?
4: Undav'ın da 3 tane var. Yani Undav için de zor değil.
1: 3 tane gol tabii, mü attı tabii. Şimdi Dünya Kupası'nda?
4: 5 gole katkı verdi. 2 tane de gol pası verdi. Yani.
1: Ha, katkı. Katkıları da mı gol tabii olarak sayıyoruz?
4: Katkılar tabii tabii. Deniz'den katkılarla. Ha, öyle yazılıyor goller.
1: Deniz Undav'ın katkılarıyla, sponsorumuz Deniz Undav'ın katkılarıyla.
4: Almanya öyle diyecek bu galibiyeti kazanırsa.
1: Çok teşekkür ederim Balkancığım.
4: Ben teşekkür
1: kendine
4: ederim.
1: Kendine iyi bakıyorsun.
4: Herkese
1: yarına bakacağız.
4: Yayınlar.
1: Sağ ol. Yarına göreceğiz bakalım. 3-1 olacak mı olmayacak mı? Hadi bakalım. Görüşmek üzere.
4: Hadi bakalım. Hoşça yarın kal. Göreceğiz.
1: Sağ olasın.
4: Bay bay.
2: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi. Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için gazi.de.

0: Evet, Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben Hici Arkan ve birkaç saat öncesinde Almanya'da çok üzüntü duyacağımız bir olay yaşandı. Mesut, mikrofon sende. Bir gelişme var mı? Evet. Tekrardan radyolarını yeni açanlar, bu durumdan habersiz olan dinleyicilerimizi istersen kısa bir özet yapalım.
1: Teşekkürler Hakan. Bu, Almanya'da 5 kişinin öldürüldüğü katliam gibi bir silahlı saldırı meydana geldi. Bununla ilgili yeni bazı durumlar da var. Onları paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Olay nerede oldu? Kısaca onu bir daha hatırlatalım. Niedersachsen, aşağı Saksonya'da yaklaşık 50 bin nüfuslu Hansestadt'te meydana geldi. Dunkerstraße'de gerçekleşti olay. Olayın gerçekleştiği yerin bir gençlik yardım kuruluşu olduğu söyleniyor. Polis ihbar üzerine olay yerine gittiğinde 5 kişinin cansız bedenini buldu. Ölenlerden 4'ünün kadın, 1'inin erkek olduğu ve bunların tamamının yetişkin insanlar olduğu belirtildi. Yaralılar var. Tekhaneli sayılarda yaralılar var. Bunlardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Şüpheli saldırgan olduğu değerlendirilen bir kişiyle birlikte 2 kişi şu anda gözaltında ama kimlikleri ve olayın nedeni hakkında polis herhangi bir bilgi henüz paylaşmadı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar konusunda bunların çoğu fake, yanlış, düzmece, kuruntu haberler olabiliyor. Bu konuda polis uyardı. Bilgiye dayanmayan hiçbir şeyin vatandaşların paylaşmaması gerekiyor. Bilgi yoksa eğer bu benim fikrim, bence, tahminim gibi saçma sapan dayanaksız hiçbir şeyin paylaşılmaması isteniyor. Öte yandan daha sağlıklı bilgiyi biraz sonra, daha doğrusu 19-30 gibi alabileceğiz Hakan. O zaman ne olacak? O zaman aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Daniela Behrens bir basın toplantısıyla bizi bilgilendirecek. Onu bekliyoruz.
0: Mesut'cum çok teşekkür ederim bu değerli bilgiler için. Saat 19.30'dan itibaren tekrardan canlı yayında arkadaşlar sizlere bu konu hakkındaki bütün detayları açıklayacağız. Teşekkür ediyorum Mesut'cum, sağ olasın.
1: Ben de teşekkür ederim, sağ ol.
2: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
4: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen ajet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.
5: Oya sosis mangalda. Keyfi tam da bu anda. Tükenmeden al. Yazın tadını çıkar. Ege Türk Oya sosis. Tüm marketlerde.
6: Ege Türk.
7: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
8: Erberlinde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erberlinde Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart Göppingen.
9: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
10: TÜV Rheinland-FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart. TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland-FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost. Von Pistoriusstraße 2a.

0: Daimlerstraße, Admischbech, Stuttgart, Bad Cannstatter, Etiemangal.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

doldu ve Türkiye yolculuğu hazırlıkları başladıysa kulaklarınız bende olsun. Nedir, niçin Hakan biz yola çıkacağız? Ne anlatacaksın bize diyorsanız az sonra. Öncesinde İrem Derici, evlenmene bak. Siz hele bir evlenin. Ben sonra hikayeyi anlatacağım. Biraz sonra Metropol FM'de Paydos programında.

Ben gidiyorum, hadi sen evlenmene bak diyor. So nebenbei, ne? Ich geh mal kurz, du kannst inzwischen heiraten. Evet, ve yaz tatili yaklaşıyor. Türkiye yolculuğu da hazırlıkları başladıysa artık kulaklarınız bende olsun. Şimdi düşünün. Depoyu dolduracaksın. Güzel haber. Petrol şu sıralar biraz sakinleştiği için her yer ortalık. Benzine ufak indirimler var. Ama öyle oh be ucuzladı diye sevinmeyin hemen. Çünkü 1 Temmuz'dan sonra arkadaşlar biliyorsunuz fiyatlar yine yukarı çıkacak. Yani yakıt alacaksanız daha öncesinde deponuzu fulllemenizde mutlaka fayda var diyordum. Bir de yola çıkacaklar. Cuma ve cumartesi günü otoyollar resmen tıka basa ana baba günü olacak. Onlar da tatile çıkıyorlar. Özellikle Almanya'nın güneyine doğru upuzun trafik kuyruklar bekleniyor. Mümkünse eğer varsa öyle bir lüksünüz varsa pazartesi ya da salı günü yola çıkın. Hem burada siniriniz hem de ne diyeyim artık. Klimanız bu havalarda değil mi? Klimanız rahat etsin. Uçakla gidecek olursanız ise bakayım şöyle. Orada bir tüyo vereyim size. Frankfurt Havalimanı. Evet bu yaz yine her zamanki gibi ana baba günü olacak. Son dakika koşturması yapmayın. Her seferinde söyleniyor ama en az 3 saat önce orada olursanız faydası vardır diyorum ben her seferinde söylüyorum. Peki ben gidiyor muyum? Hayır. Ben diyeyim de siz ister yapın ister ama sen söyleseydin olmazdı diye muhabbet olmasın. Ben önceden söyleyeyim. Yani kısacası arkadaşlar tatile çıkmadan önce hem aracınızı hem evraklarınızı hem de sabrınızı hazırlayın. Bu arada tabii ki yeşil sigorta kartı, ruhsat, ehliyet falan bunları hiçbir zaman unutmayın. Her seferinde arabaya binmeden önce son olarak tekrardan kontrol etmekte fayda vardır diyorum dedikten sonra kim geliyor? Manifest geliyor karşınızda. Ajda Pekkan'la birlikte. Hileli diyorlar. Şu sıralar sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede de kasıp kavuran bir şarkı.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta sonunda en az 26 kişi göllerde hayatını kaybetti. Alman Can Kurtarma Derneği DLRG'ye göre ölenlerin tamamı erkek ve erkek çocuklardan oluşuyor. Ayrıca en az 8 kişi yeniden canlandırma müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. DLRG sıcak havalarda yüzme risklerinin hafife alınmaması gerektiğini belirtiyor. Özellikle erkeklerin sık sık kendi yeteneklerini abarttığı uyarısında bulundu. Ve Mannheim merkezi Theresien Hastanesi'nin kademeli kapanışı kapsamında ilk büyük hasta nakli gerçekleştirildi. Dün yaklaşık 40 derecelik sıcaklığa rağmen 30 hasta Diakonissen Hastanesi'ne taşındı. Nakil sırasında kısa süreli bir plan değişikliği yapılsa da transferler ve nakil sorunsuz tamamlandı. Aşırı sıcaklar nedeniyle Rhein-Neckar bölgesindeki acil servislerde ise yoğunluk sürüyor. Değerli dinleyenler, Almanya'da orman yangınlarıyla mücadelede 3 söndürme robotu kullanımda. Bölgede 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat bulunduğu için itfaiye ekipleri yangın merkezine yeterince yaklaşamıyor. Bad Kreuznach Afet Koruma Biriminden Jörg Dindorf, robotların kor halindeki noktaları söndürmek ve sıcak zemini soğutmak adına kullanacağını açıkladı. Robotlardan biri Wolf adlı dünyanın en büyük söndürme robotu. Değerli dinleyenler, Almanya gündemine bir göz atalım. Almanya'da CDU-CSU ve SPD koalisyonu 1 Temmuz'daki koalisyon komitesinde ekonomi, istihdam, vergi, bakım, sağlık ve emeklilik reformlarını ele alacak. Amaç ekonomiyi canlandırmak ve hükümetin karar alma gücünü göstermek. Başbakan Friedrich Merz reformlar için bir momentum olduğunu ifade ederken, Federal Maliye Bakanı ve SPD lideri Lars Klingbeil, büyüme ve istihdam için kapsamlı bir paket hazırlanacağını belirtti. Almanya'da hafta sonu ölçülen 41,7 derecelik geçici sıcaklık rekorunun ardından hava serinliyor. DVD özellikle Almanya'nın güneyi ve doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak, dolu ve fırtına riski olduğunu açıkladı. Bazı bölgelerde metrekareye 40 litreye kadar yağış düşebileceği belirtildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Turnuvanın favorilerinden Almanya ile Güney Amerika'nın istikrarlı ekiplerinden Paraguay son 16 turu bileti için kozlarını bu akşam paylaşacak. Karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Gün içerisinde yeni konularla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Demini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Evet ve bu arada Türkiye yolculuğuna hazırlananlar, yavaş yavaş valizlerini toplayanlar ve bu heyecanı yaşayan arkadaşlarımız, yolcularımız, dinleyicilerimiz. Burada Alpi diye bir arkadaşımız, bir dinleyicimiz bana mesaj gönderdi. Bu çok önemli, bunu bilmiyordum, teşekkür ediyoruz kendisine. Diyor ki, Sırbistan'da Rus kökenli benzin istasyonları kredi kartlarını, yani banka kartını dediğimiz kredi kartları ve banka kartlarını kabul etmiyorlar. Weise unter Sanktion stehen. Onun için yanınızda yine de mutlaka nakit para bulundurun diyor. Insbesondere 5 Euro Scheine, damit sie günstiger davon abkommen diyor. Ama daha ayrıntılı bilgi için diyor, bu konu hakkında yolda ne gibi bilgilere ihtiyacınız olmasına dair ADAC informasyondan orada başvurabilirsiniz diyor. Aynı zamanda auf dem Rückweg, bu da çok önemli. Türkiye gittiniz, Türkiye'den geri dönüyorsunuz ve Türkiye'den getireceğiniz herhangi peynirdir, zeytindir falan filan bu gibi şeyleri, bu gibi gıdaları Hırvatistan üzerinden gelirseniz diyor, burada ceza ödersiniz diyor. Hem bütün bu ürünlerinizi alırlar, bir de ceza ödersiniz diyor. Und Bargeld, bunu zaten biliyoruz, 10.000 euro üzerindeki Bargeldleri alıyorlar. Şimdi bir de şeyi varmış, automatische röntgen geräte varmış. Yani sizi özel tekrar bir röntgen için bir yere sokmuyorlarmış. Giren her araba sizin haberiniz olmadan automatisch dediğimiz röntgen cihazlarından geçiriyorlarmış. Ohne das man das checkt, yani sizin haberiniz olmadan. Bunu da bildirdikten sonra şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Sonra tekrar beraber olacağız.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Zoe Tassovali. Sechs Tote, mehrere Verletzte. Ein Gewaltverbrechen erschüttert das niedersächsische Stade. Bei Schüssen in einer Jugendhilfeinrichtung wurden laut Polizei 6 Erwachsene getötet. Weitere Menschen sollen zum Teil schwer verletzt worden sein. 2 Verdächtige wurden festgenommen, darunter auch der mutmaßliche Schütze.
3: Wegen der Schwere ihrer Verletzungen schließen die Ermittler nicht aus, dass noch weitere Menschen sterben könnten. In der Jugendeinrichtung, wo die Schüsse fielen, sind Wohngruppen für Mütter und Kinder untergebracht. Offen ist, wer genau die Getöteten sind, was die Motive des mutmaßlichen Täters und was die zweite festgenommene Person mit der Tat zu tun hatte. Ein Zusammenhang mit sogenannter Clankriminalität schließt die Polizei nach ersten Erkenntnissen aus. Eine weitere Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht mehr, so die Polizei. Auch eine nahe Kita und eine Grundschule seien nicht in Gefahr gewesen. Onni Torau, Nachrichtenredaktion.
2: Vor dem Koalitionsausschuss am Mittwoch gibt's weiter Streit über die geplante Reform der Einkommensteuer. Die SPD will kleine und mittlere Einkommen entlasten und dafür Topverdiener stärker zur Kasse bitten. Die Union lehnt das ab und setzt stattdessen auf Einsparungen bei den Staatsausgaben. Wie die Reform am Ende genau aussehen soll, darüber will die Koalition jetzt beraten. Nach der Hitzewelle zuletzt dürfte diese Meldung wohl niemanden überraschen. Laut dem Deutschen Wetterdienst war der Juni deutlich wärmer als frühere Junimonate. Er dürfte unter den Top 3 der wärmsten seit Messbeginn landen, teilte eine Sprecherin mit.
4: Obwohl zwischen den Hitzewellen durchaus kühlere Tage lagen, waren die Temperaturen unterm Strich noch sehr hoch. Zuletzt habe sich vor allem im Westen eine Hitzewelle mit extrem heißer und feuchter Luft etabliert, hieß es. Jetzt am Wochenende wurde deutschlandweit an 46 Stationen die 40-Grad-Marke geknackt. Und es gab einen neuen deutschen Allzeitrekord, 41,7 Grad in Neiße-Münde-Koschen in Brandenburg. Auch die Nächte blieben teils tropisch warm. Der Juni war auch sehr trocken und teils kam dann bei heftigen Gewittern lokal gleich eine ganze Monatsration an Regen in kurzer Zeit vom Himmel. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
2: Bundespräsident Steinmeier hat zum Auftakt der Nachhaltigkeitskonferenz in Hamburg zu mehr internationaler Zusammenarbeit aufgerufen. Nur wenn man auf gemeinsame Regeln vertrauen könne, werde es gelingen, Herausforderungen wie den Klimawandel oder den Kampf gegen Hunger und Armut zu meistern.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi. Neler söyledi?
6: Evet, dünyada kargaşanın arttığı bir dönemden geçildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küresel sistemi tarif eden mevcut tanımlamalar anlamlarını yitirmiştir dedi. Bu arada Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesinden bahsetti. Tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacak dedi. Aynı zamanda NATO misyonlarına en fazla katkı sağlayan 5 müttefik arasında Türkiye'nin de yer aldığını ifade etti. Ve dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur dedi. Avrupa'ya yönelik böyle bir mesaj verdi.
5: Evet, NATO zirvesini takip edeceğiz ama diğer taraftan siyasi gündemi de takip ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'in Ödemiş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yeni partiye dair işaretler verdiği yorumları da yapılıyor. Neler söyledi Özel?
6: Mesut, Özgür Özel geçtiğimiz hafta da bunu yaptı. Bu hafta da şu anda esnafı gezmeye devam ediyor. Sokak sokak geziyor, vatandaşlarla bir portakal sandığının üzerine, kasasının üzerine çıkarak sohbetlerine devam ediyor. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz mesajını verdi. Dolayısıyla bu bir yeni parti işareti gibi düşünüldü. Partinin adı Yeni Parti mi olacak, böyle bir iddia gündeme geldi ama buna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Sadece şunu biliyoruz, Özgür Özel yarın CHP'nin grup toplantısında konuşma yapacak.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık dosyaları da sunuldu. Kısaca hangileri?
6: Aslında yeni dokunulmazlık dosyaları, yani fezlekeler sunuldu ve bu fezlekeler meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona da havale edildi. Yani komisyonda da görüşülmesi istendi ki içlerinde ağırlıklı olarak CHP'li milletvekilleri var. Ali Mahir Başarır, Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan, Mahmut Tanal gibi isimler var. İyi Parti milletvekili Lütfi Türkkan ve Bağımsız İstanbul milletvekili Selim Temurci'nin de dosyaları sevk edilen dosyalar arasında yer alıyor.
5: Güçlü Almanya hafta sonunda Mersin'e döndü. Türkiye'de de sıcaklıkların artacağı haberleri geliyor. Meteorolojinin verdiği bilgi nedir?
6: Evet, biz de bir yandan takip ediyoruz Avrupa'dan gelen sıcaklık haberleri, özellikle Fransa, Belçika, İspanya ve Almanya'dan geliyordu. Bu kez şimdi Türkiye uyarılıyor ki yarından itibaren 40 derecelerin üzerine çıkacak Türkiye'de birçok şehirde hava sıcaklığı ve aynı zamanda bazı bölgelerde 50 dereceye kadar da ulaşması bekleniyor. Bu nedenle özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar uyarılıyor öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları için.
5: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde bugün hava 26 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 21 ile 26 derece arasında değişecek. Sıcak ve hafif yağmurlu bir gün, hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kariye Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 113 euro 62 sent. Çeyrek altın ise 198 euro 84 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 22 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turu 3 karşılaşmayla devam ediyor. 29 Haziran Pazartesi günü Brezilya-Japonya maçı saat 19'da yayıncı TTF. 29 Haziran Pazartesi günü Almanya-Paraguay ile karşılaşacak, maç saati 22.30 yayıncı TDF. 30 Haziran Salı sabaha karşı Hollanda-Fas mücadelesi var, maç saati 03 yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda milli takımlara başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.
3: Evet ve konumuz yine Türkiye. Daha doğrusu tatili gidecekler. Bavulların hazırlanın tabii ki hediyelerde tamam ama bir dikkat. Bu yıl sadece siz havalimanında değil resmen sıcak hava karşılayacaklar arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de genelde eskiden ne vardı? Uçaktan iner inmez o sıcaklık, uçağın kapısı açıldığı zaman o sıcaklık yüzümüzde böyle püfür püfür o sıcaklığı hatırlıyorsunuz değil mi? Çok güzel şeylerdi onlar ya. Şimdi... Hakan sıcaktan falan bahsetme, biz iki gün önce anamız ağladı falan diyorsunuz, çok da haklısınız. Şimdi tabii ki o memleket falan diyorsunuz ama daha ilk nefese sıcaklık hoş geldin diye sırılıyor insana. İstanbul'da şu sıralar 34 derece, Edirne 38 ve Ege taraflarında bakayım İzmir 38, Aydın 41 derece, Antalya zaten fırın gibi biliyorsunuz. Urfa ise 42 dereceyi görebiliyor hafta arası. O yüzden arkadaşlar bu tatilde sadece denizi değil güneşi de ciddiye lütfen alın. Özellikle öğle saatlerinde mümkünse gölgede kalın. Sen şimdi orada ne diyorsun Hakan falan diyeceksiniz ama. Sen durur muydu, ben durmazdım. Ama ben size yine söylüyorum. Yani anlayacağınız bu sene Türkiye'ye giderken sadece bavula mayo olsun, terlik veya da güneş gözlüğün yanına biraz da serin kalma planını da koyun. Şu sıralar ben farkındayım bütün yani Almanya'da bu... Seyyar elimizde gezdirdiğimiz ventilatörler moda oldu değil mi? Ben geçenlerde bir tane arkadaş verdi. Ya suratıma yapıştırdım yine de hiçbir faydasını görmedim. Bazıları onun için aldığın zaman kaliteli bir şey alır. Bu kalitesizler ancak kendini belki böyle bir soğutuyor. Fazlası değil. Ya hiç almayın ya doğrusunu alın arkadaşlar ki bunun da faydasını görebilirsiniz. Ve şimdi bir şarkı geliyor. Mustafa Sandal'ın en böyle sükse yapan şarkılardan bir tanesi. Ay'a benzer ama seslendiren Ece.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın. Mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Bellona Mobilya Stuttgart 4. yılını kutluyor. 27 Haziran Cumartesi günü Bellona Stuttgart'ta büyük jübile heyecanı sizleri bekliyor. Tüm ürünlerde %20 indirim, seçili ürünlerde %50'ye varan fırsatlar. Türkiye'nin kalite ve konforunu Almanya'da yaşamak isteyen herkesi mağazamıza bekliyoruz.
4: Lezzetin markası Has Urfa. Domates ve biber salçası Yayın Food'un kalitesiyle marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
5: Beratung, Planung, Aufmaß und Abnahme vom Chef persönlich. Professionalität hat einen Namen. J-Team Küchenstudio Göppingen. Mutfak, banyo ve yaşam alanınız 4 haftada teslim. 36 aya varan %0 faizle kalite şimdi evinizde. Y-Team Küchenstudio, Dieselstraße 5, Göppingen.
6: Metropol FM Hip-Hop. En iyi hip-hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

0: konumuz tabii ki izin yaklaşırken her seferinde dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar vardır. Bunlardan bazıları ise siz evde olmadığınız zaman evinizde oluşabilecek tatsız olaylar. Bunlara da az sonra yer vereceğim. Ne gibi önlemler alabilirsiniz az sonra burada.
1: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
2: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
1: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Evet arkadaşlar, düşünün, bavullarınız hazır, pasaportunuz cepte, arabayı attınız ya da uçağa bindiniz, her neyse aklınızda tek bir şey var. Oh be, tatil başladı, buraya kadar tamam. Ama Almanya'da sessiz sedasız sizi bekleyen bir şey var. O da sizin posta kutunuz. Burada o yok mu? Peki niye o yaptınız? Bilmiyorsunuz. Geç işte. Çalışıyor görünsünler. Çünkü burada posta kutusuna bırakılan birçok resmi mektup olsun, siz görmeseniz bile teslim edilmiş sayılıyor. Yani siz Türkiye'ye denize girerken Almanya'da süreç başlayabiliyor. Herhangi bir manung falan gibi gelirse veya da trafik cezası olursa burada tabii ki itiraz süresini kaçırıyorsunuz. Mahkemeden dediğim gibi sarı zarf gelir, haberiniz bile olmaz. Vergi dairesi, ne bileyim artık job center ya da Familienkasse sizden evrak ister. Cevap vermezseniz ödemeler durabilir. Tatilden döndüğünüz zaman ben neyi kaçırdım dersiniz. Bir de güvenlik tarafı var tabii ki bu olayın. Ağzına kadar dolmuş bir posta kutusu. Resmen ne oluyor? Evde kimse yok. İlanı gibi geliyor böyle değil mi insanların karşısına? Aha. Warum ist es so voll hier? Çünkü evde kimse yok. Bu da tabii ki hırsızların ya da dolandırıcıların ne yapıyor? Kafalarında soru işaretleri ünlem işaretine dolaşıyor. Daha doğrusu iştahlarını kabartıyor. O yüzden yola çıkmadan önce küçük ama çok önemli bir iş yapın. O da güvenliğiniz herhangi bir komşunuz olur. Akrabanız veya da arkadaşınız hiç fark etmez. Arada benim posta kutusuna bir bakıver deyin. İnanın o 2 dakikalık bir iyilik var ya dönüşte size yüzlerce euroluk masrafın da büyük bir baş ağrısını da giderecektir, önüne geçecektir. Yani demek istediğim arkadaşlar, bavulunuzu hazırlarken mayo, terlik ve güneş kremini nasıl böyle unutmuyorsanız bu dediklerimi de mutlaka posta kutunuza sakın unutmayın. Tatil dönüşte sizi bir sürpriz karşılamasın. Anlaştık mı? Sen yapacak mısın? Hakan yapmayacağım. Ama her seferinde ben size söyleyeyim de ister yapın ister yapmayın ama yapmakta büyük bir fayda vardır. Haydi.

0: Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.
1: Doğulsbek, Aleyna Tilki, Bir Gün Ol yerimle diyecek. Metropol FM Paydos'ta.

So ve DJ Akan şarkılarından bir tanesi geliyor şimdi. Öyle bir şarkı çalacağım ki vay be Akan sen neymişsin diyeceksiniz. Eskilere gidiyoruz. Ama bu eskilerin şarkılarını yeniden derlemişler, toparlamışlar. Çok farklı bir versiyona getirmişler. Ama yine de o bildiğimiz şarkı... Dedim ve kaldım. Bu niye burada işlemiyor? Hah, şimdi oldu. Benim beceriksizliğim, kusura bakmayın. Bak buna alkış geliyor ya. Vallahi billahi. Bir şarkı çalacağım Hakan. İyi ettim. Bu da çok iyi geldi diyeceksiniz. Bakın şimdi 5, 4, 3, 2, 1 ve start.

net mesajlar gelmeye başladı. Helalim var Hakan diyorlar. Aslında bu şarkıyı çalanların helali var. Faydası programında sıra.

Oh, den Kurtlarımızı da döktük burada. So, jetzt machen wir weiter. Ve bu arada Ordu'nun Ayvas ilçesinden Ayhan adında bir taksi şoförümüz var. Buradan da tekrardan kendisine selamı iletiyorum. Ben burada program yaparken o, eyvallah sağ olsun, oğlum Prens Arili de antrenmana götürüyor. Tesadüfen olmuş orada. Ben senin babanı tanıyorum, ben de seni tanıyorum demiş amca. Arel de uydurmuş orada bir şeyler. Evet, tekrardan buradan selam olsun. Berlin'deki taksi şoförü Ordu Ayvaslı Ayhan arkadaşımız. Arel, biraz sonra geleceğim. Antrenmanı iyi yap. Oldu mu oğlum? So, jetzt machen wir weiter. Derya Ulu ile ilerliyoruz. Şımarık diyor. 18.36. Bu şımarık sadece Tarkan'dan değil ama Derya Ulu'nun versiyonu. Şimdi dinliyoruz. Metropol FM Paydos programında. Mikrofona ben DJ Hakan. Ein super song. Kıpır kıpır. Metropol FM'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gayet güzel, başarılı bir çalışma. Derya Ulu'dan dinledik Şımarık adlı şarkısına. Ve tatil yaklaşırken dikkat etmemiz gereken şeyleri yavaş yavaş sizlere aktarıyorum. Bunlardan bir tanesi de, bu da çok ilginç. Yani bazı insanların hiç aklına gelmiyor olabiliyor. Çünkü Türkiye tatile çıkmadan önce cebi yakabilecek bir uyarım daha olacak. Diyelim ki arabanızı gayet yasal bir şekilde sokağa park ettiniz. Buraya kadar okey. Nasıl olsa burada dursun. Ben iki hafta Türkiye'deyim dediniz değil mi? Ama siz denizdesinlerken Almanya'da o sokağa geçici park yasağı gelince ne oluyor? İşin içine para girince böyle ooo dersiniz. Nasıl mı? Mesela atıyorum bir taşınma olur, yol çalışması başlar, ne bileyim ağaç budanır, film çekilir. Belediye geliyor, tabelayı oraya donk diye dikiyor. Ve o tabela park yerinde, daha doğrusu park yasağı başlamadan tam 3 gün önce konulduysa, 4. günden itibaren sizin aracınız hop çekiciye yükleniyor. Ondan sonra tatilden dönüyorsunuz, bavullarınız elde, yüzünüz gülüyor tabii ki. Bir bakıyorsunuz arabanız yok. İlk önce ne yapıyoruz? Çalındı mı? Yok. Sonra bir bakıyorsunuz ki araba çekilmiş. E tabii yanında da yüzlerce euro'lu çekici parası da, otopark faturası, hepsi bizi bekliyor. Onun için bu yüzden tatile çıkıyorsanız mümkünse aracı ne olabilir? Özel bir otoparka bırakabilirsiniz. Ya da güvenliğiniz birine anahtarı verin. Arabanızda arada sırada böyle bir kontrol etsin. Sen yapıyor musun Haka? Yapmıyorum. Bırakıyorum, Allah'a emanet diyorum. Zaten benim Golf 4 çekilse ne olur, çekilmese ne olur. Tantaşı ve Ramon çaldılar diyor. Duygusal bir parçaya. Bu iki ses o kadar yan yana gelince o kadar güzel bir eser çıkarmışlar ki ortaya. Bayılıyorum bu şarkıya. Umarım sizler de beğenirsiniz. Aydos programındasınız. Mikrofonu ben, DJ Hakan.
2: Fire, fire, fire, fire.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta sonunda en az 26 kişi göllerde hayatını kaybetti. Alman Can Kurtarma Derneği DLRG'ye göre ölenlerin tamamı erkek ve erkek çocuklardan oluşuyor. Ayrıca en az 8 kişi yeniden canlandırma müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. DLRG sıcak havalarda yüzme risklerinin hafife alınmaması gerektiğini belirtiyor. Özellikle erkeklerin sık sık kendi yeteneklerini abarttığı uyarısında bulundu. Ve Mannheim merkezi Theresien Hastanesi'nin kademeli kapanışı kapsamında ilk büyük hasta nakli gerçekleştirildi. Dün yaklaşık 40 derecelik sıcaklığa rağmen 30 hasta Diakonissen Hastanesi'ne taşındı. Nakil sırasında kısa süreli bir plan değişikliği yapılsa da transferler ve nakil sorunsuz tamamlandı. Aşırı sıcaklar nedeniyle Rhein-Neckar bölgesindeki acil servislerde ise yoğunluk sürüyor. Değerli dinleyenler, Almanya'da orman yangınlarıyla mücadelede 3 söndürme robotu kullanımda. Bölgede 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat bulunduğu için itfaiye ekipleri yangın merkezine yeterince yaklaşamıyor. Bad Kreuznach Afet Koruma Biriminden Jörg Dindorf, robotların kor halindeki noktaları söndürmek ve sıcak zemini soğutmak adına kullanacağını açıkladı. Robotlardan biri Wolf adlı dünyanın en büyük söndürme robotu. Değerli dinleyenler, Almanya gündemine bir göz atalım. Almanya'da CDU-CSU ve SPD koalisyonu 1 Temmuz'daki koalisyon komitesinde ekonomi, istihdam, vergi, bakım, sağlık ve emeklilik reformlarını ele alacak. Amaç ekonomiyi canlandırmak ve hükümetin karar alma gücünü göstermek. Başbakan Friedrich Merz reformlar için bir momentum olduğunu ifade ederken, Federal Maliye Bakanı ve SPD lideri Lars Klingbeil, büyüme ve istihdam için kapsamlı bir paket hazırlanacağını belirtti. Almanya'da hafta sonu ölçülen 41,7 derecelik geçici sıcaklık rekorunun ardından hava serinliyor. DVD özellikle Almanya'nın güneyi ve doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak dolu ve fırtına riski olduğunu açıkladı. Bazı bölgelerde metrekareye 40 litreye kadar yağış düşebileceği belirtildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Turnuvanın favorilerinden Almanya ile Güney Amerika'nın istikrarlı ekiplerinden Paraguay son 16 turu bileti için kozlarını bu akşam paylaşacak. Karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Gün içerisinde yeni konularla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Demini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen ajet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
4: Tonton sosis mangalda, neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
5: Ege Türk.
6: Angus Kebap Restoran.
7: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
8: Benim canım hamburger çekti baba.
9: Steak veya kebaba hayır demem.
7: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
6: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
10: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
11: Air Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, sert ve kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Air Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Ve arkadaşlar, yolculuk başlıyor. Tatil başlamadan önce almanız gereken önlemleri sizlere teker teker saydım. Burada bir saat içerisinde yarın sizi imtihana tabi tutacağım. Beni dinlediniz mi, dinlemediniz mi diye. Vallahi bak, yarın yapacağım bunu. Arayacağım. Herhangi birinizi arayacağım veyahut da burada bana mesaj yazanları arayacağım. Söyle bakayım, dün ben ne anlattım sana diyeceğim. Bir daha hiç sıkılmadan, canım sıkılmadan sizin canınızı belki sıkacağım ama ondan sonra diyeceksiniz. Ulan Hakan, iyi ki söyledin. Belki ulanı demezsiniz ama bilmiyorum artık. Zor. Şimdi size bir parça çalacağım ki bu şarkıyı dinlerken aşık olmamak elde değil. Bunu belki her seferinde söylüyorum. Yanınızda, sağınızda, solunuzda birisi olursa bu şarkının sesini biraz açtığınız zaman göz göze gelin. Ondan sonra tövbe tövbe yarabbim falan. Yani ben sevginizden bahsediyorum ya da eşinizden bahsediyorum tabii ki. Bu şarkıyı dinledikten sonra böyle kalbiniz nasıl atacaktır? Yani aşk kokan bir şarkı. Çok fazla konuştum. Ben şarkıyı çalayım en azından. Sizler de aşık olun birbirinize.

Edwin'le Quiz Kırkların tanısıyla en güzel aşk şarkılardan bir tanesi, çok farklı bir versiyonuyla burada Metropol FM'de.

0: Yer verdik bir başka sevgiliyi sevemem sevemem sevemem. Çok güzel bu havada da böyle şarkı. Of, şimdi Volkan arkadaşımıza bağlanıyoruz. Ondan sonra Emre Aydın'ın Git adlı şarkısıyla ilerleyeceğiz. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Keyfiniz bol olsun. 18.55 oldu saatimiz. 7'ye tam 5 dakikamız var. Mikrofonu ben Hicri Hakan.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda birbiriyle kuvvetli bağlara sahip iki ülke karşılaşıyor son 32 turunda. Brezilya ve Japonya. Brezilya Portekiz'e karşı özgürlüğünü ilan ettiğinde aynı yüzyılın sonunda Japonya kendi ekonomisini güçlendirmek için Brezilya gibi bir dost ülke arıyordu. 131 yıl önce Japonya ve Brezilya birbirini buldu ve dostluk, ticaret ve denizcilik anlaşması imzaladı. Bu anlaşma o coğrafyanın bir nevi misafir işçi anlaşmasıydı. Yüz binlerce Japon Brezilya'ya gitti. Bu şekilde futbol bağlarının da güçleneceğini o günden tahmin etmek mümkün değildi. Sonrasında Brezilya'nın en önemli futbolcularından Zico ve Dunga gibi yıldızlar Japonya'da forma giyerek futbolun yaygınlaşmasına ön ayak oldu. Brezilya milli takımında Japonya asıllı görmek zor. Ancak Japonya forması giyen Brezilyalılar çok. En ünlüsü ise Alex Santos. 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'ye karşı da oynamıştı. Almanya'da Die Tollen Fußballstars ismiyle yayınlanan her Japon futbolcunun idolü olan küçük Tsubasa Ozoro'nun hikayesinin anlatıldığı animede de Tsubasa'nın hocasının Brezilyalı Roberto olması da işte bu yüzden tesadüf değil. Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen Rodrigo Tabata da Japon asıllı Brezilyalıydı. Ancak o milli takım tercihini Katar'dan yana yapmıştı. Japonya günün birinde Brezilya'dan öğrendiklerini sahaya yansıtıp sambacılardan daha iyi olabilir mi, Dünya Kupası'nı kazanabilir mi bilemeyiz. Ancak geçen sene Brezilya'yı 3-2 yendikleri hazırlık maçı ne kadar geliştiklerinin kanıtı. Bize kalan ise bu iki farklı ama çok benzeşen futbol ülkesinin hem bugününden hem de tarihinden keyif alarak maçı izlemek. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
0: Teşekkürler Volkan. Evet arkadaşlar, ve bu akşam Almanya Paraguay'a karşı amansız bir mücadele olacak ve bu maçın skorunu doğru tahmin ettiğiniz an iPhone 17 sahip olabilirsiniz. Benim gibi iPhone 6 ile falan gezmenize gerek yok. iPhone 17'nin sahibi olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey burada, tabii ki bunun yanı sıra farklı hediyelerimiz de olacak. Yapmanız gereken tek şey bizim Instagram adresimize girdiğiniz an orada kocaman görebilirsiniz. Almanya Paraguay maçı skor tahmininde bulun diye onun altına skor tahmininde bulunuyorsunuz ve çekilişe otomatikman katılmış olabiliyorsunuz. Metropol FM'in Instagram adresine girdiğiniz an tabii ki. Evet, ve bugün Paydos programı son şarkısını çalıyorum. Ondan sonra sizlerle Okan Bayülgen olacak beraber. Bakalım bugünkü stüdyo konuğu kim? Merakla bekliyoruz. Ve dediğim gibi 24 saat boyunca nerede olursanız olun en güzel şarkılarımız, en yeni şarkılarımızla sizlerle birlikteyiz. Metropol FM'de keyfiniz bol olsun. Mikrofonu ben DJ Hakan.
3: Git, gideceksen bekleme.
0: Tamam, gidiyorum.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
2: Hanımlar beyler, ben Okan Bayülgen. Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Uğur Çit, müzisyen, keman sanatçısı, 87 doğumlu ve çok okumuş bir adam. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: O kadar çok okumuşsun ki hakikaten. Ve sonrasında da orkestra tecrübelerine baktığımızda da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senfoni Orkestrası'na baş kemancı, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Senfoni Orkestrası baş kemancı, Gazi Üniversitesi Senfoni Orkestrası baş kemancı, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası baş kemancı, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası vesaire vesaire böyle gidiyor ve Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi keman bölümünden mezun oluyorsun. Daha sonra Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliğinde lisans, Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri bölümünde yüksek lisans, ardından Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman bölümünde de doktoranı birincilikle bitiriyorsun. Şimdi bütün bunları yaptın Türkiye'de, geldik Almanya'ya ve eşin sağlıkçı ve beraberce bir çılgınlık yapıp Almanya'ya geliyorsunuz eşin sayesinde, çünkü eşin hemen bulabileceği bir iş var, hele hele sağlıkçı olunca tabii ki herkes bilir Almanya'da bu iş hemen olur. Almanya'ya gelmeden önce evinizi kiralıyorsunuz, 4 ay kira ödüyorsunuz.
3: Aynen.
2: Ve Almanya'ya geldiğiniz gün kira ödediğiniz evi bulamıyorsunuz.
3: Çok trajikomik olmuştu gerçekten. O gün anlatmamı isterseniz.
2: Lütfen.
3: Kısaca. Biz buraya geldik, daha taksi çağırmayı bile bilmiyoruz. Yani ilk geldiğinde gerçekten çok zor oluyor. Saat de zaten geçmiş, kimse yok. Evimize belki 10-15 dakika var. Yani yürüsek yetişeceğiz. Fakat orada bir hani yoksunluk hissi, bir başaramayacağız hissi var. Ben hemen işte o eski

0: başladık.
1: Ama bu hakikaten bir çılgınlık, çünkü zaten Türkiye'de işin gücün yerindeyken, sağlamken, zaten başarılı bir insan olduğun için zaten hep yani orkestralarda filan en üst seviyelerde çalışıyorsun. Ve sonra sıfır gelirle ilk 3 ay Almanya'da yaşıyorsunuz. Ve tek bir tanıdık yok, ama daha sonrasında konserler, destek projeleri, daha sonra bir restoranda bir yıl kadar solistlik yapıyorsun ve bambaşka bir hayata geçiyorsun.
0: Bambaşka bir hayat. O da şu şekilde oluyor. Burada dernekler var, çeşitli dernekler var. Tabii ben çok fazla network yaptım. Ailemin bana küçükken vermediği tek öğüt insanlarla tanışmaktı. Yani karşına iyi insanlar çıkarsın diye bir dua hiç almadım ben. Ama sonrasında Tunceli'de yaptığım 6 yıllık o doktor öğretim üyeliği sürecinde şunu öğrendim ki yeteneğinden daha önemli olan insanlarmış. İnsanlar birbirleriyle yükselirlermiş. Burada o tekniği uyguladım ve çok çok fazla insanla tanıştım. Derken bir dernekle, Çorum Derneği'yle anlaşıp dedim burayı müzik okulu yapalım. Zaten 12 enstrüman çalıyorum. Bunun 4'ü profesyonel düzeyde. Maşallah. Diğerleri de benim takıntılarım diyelim. Şan dersi, koro eğitimleri, korolarla da kazandığım birçok ödüller var. Bunu değerlendirelim. Sağ olsunlar kabul ettiler derken hayat bir anda normalleşti. Ben bir şekilde yine Türkiye'deki standartlarıma kavuştum. Fakat esas amaç burada sizin biraz önce içeride bahsettiğiniz o içinde bir şey yanmıyor olayı var ya. Yani ölümün farkında olarak. Ben buraya geldim. Çünkü Munzur gibi cennet bir köşeyi bırakmak kolay değildir. Fakat orası benim için artık dar bir alanda. 80'in üzerinde gönüllü proje. Hastalardan, kimsesizlerden, sosyal yurtlara kadar ne kadar alan varsa hepsinde gönüllü proje yaptım. Yapabileceğim hiçbir şey kalmamış. Dağlar, tepeler, Çemişgezek'teki derviş inlerine kadar hayatımı riske atıp girdim. Fakat dahası yoktu. Ölümden dahası yok. Yani hayatı yaşayamamaktan korktum.
1: Çok heyecanlı oluyor. Bir sonraki bölümde bir sonraki bölümde devam
2: edelim. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
3: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turu 3 karşılaşmayla devam ediyor. 29 Haziran Pazartesi günü Brezilya-Japonya maçı saat 19'da yayıncı TTF. 29 Haziran Pazartesi günü Almanya-Paraguay ile karşılaşacak, maç saati 22.30 yayıncı TTF. 30 Haziran Salı sabaha karşı Hollanda-Fas mücadelesi var. Maç saati 03, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
2: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda milli takımlara başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

0: Eabirlin Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serp ve kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Eabirlin Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
1: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
2: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan

0: Bizi Instagram'dan takip et. Dayı Restoran.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM, senin radyon.
4: Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmişse olmasın.

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Uğur Çit, biraz önce ilk Almanya gelişi ve ilk güçlüklerden söz ettik. Şimdi devam ediyoruz. Sonrası?
2: Sonrasında buraya geldikten sonra işte müzik okulu oldu, diğer çalışma hayatı oldu, bir restoranda başladık. Derken gönüllü projeler tabii burada da sona ermedi. Yaşlılarla buluşuyorum zaman zaman, tiyatrolara destek veriyorum ve çeşitli daha birçok yere destek veriyorum. Manevi tatmin de sağlıyorum. Fakat bunların dönüşü oluyor en azından burada. Türkiye'de bir dönüşü ne yazık ki olamıyor. En son Türkiye'de Muzdur'da ben normalde Türk bir birey olarak Zaza dilinin ölmekte olduğunu görünce öyle bir gruba katılıp Avrupa'ya iki farklı turne gerçekleştirmiştim. Mesela dili koruma amaçlı herhangi bir kazancı da yoktu, sadece yol parasıydı. Buna benzer birçok şey. Dedim madem öyle ben hem proje yapayım hem bu işten kazanç sağlayayım ve yatağıma tatmin olmuş.
1: Harika. Yatayım.
2: Amaç buydu. Buraya bu yüzden geldim. Bir keman albümüm var bu arada. 8 eserlik ve Türkiye'de bir ilk olduğuma özelliğinde, çünkü tamamen Türkçe.
1: Peki dinleyicilerimizden biri şu anda dinlemek istese, merak ettim nasıl bir albüm bu, nerede bulabilir, bir dijital platformda, herhangi bir yerde?
2: Tüm platformlarda var. Benim Dünyam 1 isimli Uğur Çit diye
1: Uğur
2: keman albümü.
1: Uğur Çit diye arayacağız. Uğur Çit diye arayacağız. Bir tekrar ismini söyler misin?
2: Uğur Çit.
1: Hayır, onu biliyorum.
2: Benim Dünyam 1 keman albümümüz.
1: Benim Dünyam 1 diye aratacağız ve belki de dinleyeceğiz. Peki, şimdi burada aynı güçlüklerle karşılaşmamış, zaten burada doğup büyümüş bir Türk'le konuştuğun zaman ne hissediyorsun, ne fark görüyorsun aradan?
2: Benim açımdan çok olumlu bir his. Çünkü burada bir sürü efsaneler gelmişler fakat göçmüşler, gitmişler. Biliyorsunuz çok güzel insanlar. Fakat burada ciddi bir akademik eksiklik yaşanıyor. Akademik manada ciddi bir eksiklik yaşanıyor ve farklı anlamlarda insani olarak da bazı özlemler var. Ha, belli sen Türkiye'den gelmişsin, davranışlarımıza bakıldığında sen Türkiye'den gelmişsin belli şeklinde herkes eksiksiz bunu mutlaka ifade
1: ediyor. Peki bunu nerede fark ediyorlar? Diyelim ki bir buluşma olacak, randevuna mı geç kalıyorsun ya da herhangi bir alışkanlığın mı onlara garip geliyor? Daha mı geniş görünüyorsun? Onlar daha mı disiplinli? Şimdi ilk aklıma gelenler bunlar. Ya da Almancayı konuşmak ya da konuşmamak mı? Bir yerde oturduğum, bir bardak kahve içtiğim bir yerde. Sence sen Almanya'ya yeni geldiğini nasıl belli ediyorsun?
2: Şu şekilde oluyor. Ben zaten hani devlet terbiyesi altında yetiştiğim için çok fazla gecikme ya da üsluba aykırı davranış fazlaca olmuyor. Sadece bir kere kırmızı ışıkta geçip ehliyeti kaptırmıştım. Onun dışında bir sıkıntı yaşamadım. Onu da geri aldım şu anda. Aynen. Ama onun dışında oturma, kalkma, sohbet etme ve güvenilirlik açısından burada ciddi bir özlem olduğunu görüyorum ben. Ve bunu yeni gelenlerde çok sık görüyoruz diyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Tabii her insan gruplandırma bana göre bir şey
1: değil. Tam olarak anlamak istiyorum. Burada zaten olanlar yeni gelenlere mi güvenmiyor yoksa yeni gelenler mi buradakilere
2: güvenmiyor? Yeni gelenlere çok güveniyorlar. Buradaki birinci, ikinci, üçüncü nesil devamı çok
1: çünkü
2: güveniyorlar.
1: Çünkü eğitimli gençler geliyor diyorlar değil mi?
2: Kesin ve güvenilir olduğumuzu, oturmaya kalkmayı bildiğimiz ve karakterimizi çok övüyorlar burada. Eksiksiz herkesten maşallah bu övgüyü alıyoruz yani. Ben eminim diğerleri de öyledir.
1: Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Uğur Çit, müzisyen, keman sanatçısı. Peki, burada gözünü diktiğin neresi var? Yani henüz bir sene oldu. Diyelim ki önümüzdeki 5 yıl içinde ya da 10 yıl içerisinde ne yaparsan, nasıl projeler yaparsan ya da nasıl bir evde oturursan, nasıl bir araba kullanırsan, nerede tatil yaparsan, hangisi üzerinde düşünüyorsun? Yani bu insanın hayatını bir şey sorduğun zaman mesela derler ki işte efendim ileride şöyle bir yerde oturacağım, şöyle insanlarla görüşeceğim, işte böyle bir araba kullanacağım, şuralara tatile gideceğim. Bu aslında bir zenginlik göstergesi olan şeylerden bahsederler. Ama senin gibi sanatçılar farklı şeyler söyler.
2: Benim zaten buraya gelişim de dediğim gibi parayla tam tezat bir orantı ki ben daha babama anlatmadım. Babamın bana vaatleri tekrar dön, şu an dönsem bile farklı şeyler olabilir. Benim buraya gelmekteki amacım, ben bir besteciyim. Keman, bağlama, şan ve koro eğitiminde ciddi anlamda kendimi geliştirdim. Bağlama eğitimleri de veriyorum burada. Ve aynı zamanda proje yapmak istiyorum. Ben projelerle, gerçekten biraz önce siz de içeride söylediğiniz gibi, aynı işle sürekli çalıştırıldığı zaman öldüğümü hissediyorum. Fakat projeler, mesela işte bir tiyatro etkinliği olabilir, devlet tiyatroları olabilir. O da orada faydalı olabildiğim sürece, yeni şeyler yapabildiğim sürece, yoksa o da ölüme dönüşür benim için. Bir müzik okulu, çünkü Türkiye'de eleştirdiğim şeyleri burada, benim eleştiri türüm şudur: kimseye sen şöyle yapıyorsun diye eleştirmem. Daha iyisini yapabiliyorsam yaparım. Ki yapmak için buraya geldim. Yapamıyorsam da susarım. Çünkü konuşarak hiçbir şeyin çözülmediğini yaşayarak hepimiz gördük. Doğru. O yüzden buraya geldim. Kendi okulumun ilk adımlarını attım. Kendi korumun ilk adımlarını
1: çok
2: attım.
1: Çok güzel.
2: Projelerle de hayatımı sürdürüp burada sizin gibi değerli insanlarla daha çok tanışmak ve bu ortamda var olmak benim
1: estağfurullah,
2: hayalim.
1: Ben çok değerli insanlar var. Ben kendimi onların arasına koymuyorum. Hepimiz hakikaten bu sanatçılar için networkleri çok önemli. Hep her yaşta galiba, hemen program başında söylediğin, Allah hayırlı insanlarla karşılaştırsın sözüne, ana babaların bu güzel sözüne her zaman ihtiyaç var. Peki Uğur Çit, çok teşekkür ederim.
2: Ben de teşekkür ederim.
1: Bu güzel söyleşiyi, ilham verici söyleşiyi bizlerle yaptığın için.
2: Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun.
1: Eyvallah.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Bu sıcaklarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye sordum. Metafor yapın dedim. Çimen yazmış. Domatestim diyor. Ketçap oldum.
2: Vah kızım vah.
1: Enes Rüsselsheim'den. Bu havada kızgın tavaya atılmış tereyağı gibiyim abi diyor. Kaptan Mete yazmış. Kendimi bu sıcakta hıyar gibi hissediyorum diyor.
3: Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege Türk.

0: dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Schwebedingerstraße 106, Ludwigsburg.
1: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.

0: konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Er Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant, Hauptstraße 30, Stuttgart Göppingen.
1: Her cuma ve cumartesi saat 19'dan itibaren Metropol FM'de Oksijen'de buluşalım. Oksijen'de buluşalım. Oksijen'de en yeni pop, elektro ve hip hop parçalarını dinle. Oksijen size Metropol FM tarafından sunuluyor. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda birbiriyle kuvvetli bağlara sahip iki ülke karşılaşıyor son 32 turunda. Brezilya ve Japonya. Brezilya Portekiz'e karşı özgürlüğünü ilan ettiğinde aynı yüzyılın sonunda Japonya kendi ekonomisini güçlendirmek için Brezilya gibi bir dost ülke arıyordu. 131 yıl önce Japonya ve Brezilya birbirini buldu ve dostluk, ticaret ve denizcilik anlaşması imzaladı. Bu anlaşma o coğrafyanın bir nevi misafir işçi anlaşmasıydı. Yüz binlerce Japon Brezilya'ya gitti. Bu şekilde futbol bağlarının da güçleneceğini o günden tahmin etmek mümkün değildi. Sonrasında Brezilya'nın en önemli futbolcularından Zico ve Dunga gibi yıldızlar Japonya'da forma giyerek futbolun yaygınlaşmasına ön ayak oldu. Brezilya milli takımında Japonya asıllı görmek zor. Ancak Japonya forması giyen Brezilyalılar çok. En ünlüsü ise Alex Santos. 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'ye karşı da oynamıştı. Almanya'da Die Tollen Fußballstars ismiyle yayınlanan her Japon futbolcunun idolü olan küçük Tsubasa Ozoro'nun hikayesinin anlatıldığı animede de Tsubasa'nın hocasının Brezilyalı Roberto olması da işte bu yüzden tesadüf değil. Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen Rodrigo Tabata da Japon asıllı Brezilyalıydı. Ancak o milli takım tercihini Katar'dan yana yapmıştı. Japonya günün birinde Brezilya'dan öğrendiklerini sahaya yansıtıp sambacılardan daha iyi olabilir mi, Dünya Kupası'nı kazanabilir mi bilemeyiz. Ancak geçen sene Brezilya'yı 3-2 yendikleri hazırlık maçı ne kadar geliştiklerinin kanıtı. Bize kalan ise bu iki farklı ama çok benzeşen futbol ülkesinin hem bugününden hem de tarihinden keyif alarak maçı izlemek. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: yayıncı TDF. 30 Haziran Salı sabaha karşı Hollanda-Fas mücadelesi var. Maç saati 03, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
1: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda milli takımlara başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

0: Erbilin Hotel und Anatolia Restaurant, nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbilin Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
1: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
2: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dahi Restoran.
3: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
2: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
3: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen.
4: Değerli dinleyenler, Almanya'da geçen yıl kaçış, yerinden edilme veya uluslararası koruma arayışı nedeniyle ülkeye gelen 4 milyondan fazla insanın yaşadığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin 2025 yılı mikro sensus ön sonuçlarına göre Almanya'da yaşayan her 20 kişiden yaklaşık biri mülteci veya uluslararası koruma arayışıyla Almanya'ya gelen kişilerden oluşuyor. Açıklanan rakamlar Almanya'da her yıl gerçekleştirilen mikro sensus araştırmasına dayanıyor. Nüfusun yaklaşık %1'ini kapsayan ankete katılımcılar kendi durumlarıyla ilgili bilgi veriyor. Federal İstatistik Dairesi sonuçların kişisel beyanlar temel alınarak hazırlandığını belirtiyor. Rapora göre Almanya'daki mülteci nüfusunun büyük bölümü son yıllarda yaşanan savaşlar ve global krizler nedeniyle ülkeye geldi. Özellikle Suriye'deki iç savaş ve Ukrayna'daki savaş Almanya'ya yönelik göç hareketlerinden belirleyici rol oynadı. Verilere göre 1950 yılından sonra Almanya'ya gelen ve bugün hala ülkede yaşayan mültecilerin sayısı 3,3 milyon olarak kaydedildi. Bu rakam Almanya'nın onlarca yıldır Avrupa'nın en önemli sığınma ülkelerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Mülteciler arasında en büyük gruplardan birini Suriyeliler oluşturuyor. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 2014 ile 2021 yılları arasında yaklaşık 1,2 milyon kişi Almanya'ya sığındı. Bu dönem Almanya'nın son yıllardaki en büyük göç dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor.
5: Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
4: Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya saldırmasının ardından Almanya'ya yeni mülteci akını yaşandı. Verilere göre 2025 yılları arasında yaklaşık 1,1 milyon kişi Ukrayna Savaşı nedeniyle Almanya'ya göç etmek zorunda kaldı. Bu kişiler arasında kadınlar ve çocuklar önemli bir yer tutuyor.
6: Deutschland flüchten.
3: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen.
4: 1990 ile 2000 yılları arasında Almanya'ya gelen 476 bin kişinin önemli bir bölümü eski Yugoslavya'da yaşanan savaşlardan kaçanlardan oluşuyor. Bu kişilerden çok sayıda insan bugün de Almanya'da yaşamını sürdürüyor. Açıklanan veriler Almanya'da göç ve entegrasyon konularındaki tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi. Uzmanlar mültecilerin iş gücü piyasasına katılımı, eğitim imkanları ve sosyal uyum politikalarının önümüzdeki yıllarda da gündemin önemli başlıkları arasında yer alacağını belirtiyor.
7: Für viele ist Deutschland das Traumland geworden.
8: Seither hat sich das Land stark verändert, auch politisch.
1: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
2: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
4: Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Lendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Schwebedingerstraße 106, Ludwigsburg.
1: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.

0: Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Air Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant, Hauptstraße 30, Stuttgart Göppingen.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda son 32 turunda Almanya-Paraguay mücadelesi var. Son 16'ya kalmak için iki takım bu akşam 22.30'da kıyasıya bir mücadele verecek. Müsabaka öncesi Almanya son maçında aldığı Ekvador yenilgisi nedeniyle eleştiri yağmuru altında. İngiliz eski futbolcu Gary Lineker bunlardan biri. Kendisi diyor ki bence bu şimdiye kadar gördüğüm en zayıf Alman milli takımlarından biri. Son iki Dünya Kupası'nda gruptan bile çıkamadıklarını hatırlatmak yeterli. Fransa'nın hiçbir zorluk yaşamadan çeyrek finale çıkacağını düşünüyorum ifadeleriyle Almanları hedef alıyor. Fransa ile karşılaşacak Almanya eğer bir sonraki turda hem Fransa hem de Almanya eğer rakiplerini eleyebilirlerse şimdiden Fransa'nın geçeceğini söylemek tabii ki iyi bir tahmin ama futbol oyununu düşündüğümüz zaman sürprizlere açık olan bu oyunda Fransa'nın bir sonraki tura çıkacağını şimdiden söylemek garanti demek de kolay değil. Futbolculara ve Alman milli takımına geçelim. Kai Havertz konuştu bu konu hakkında. Almanya'da zaten yeterince yorumcumuz var diyor. Bir de diğer ülkedekiler başlayınca canımız sıkılıyor. Nagelsmann ise kimseye hesap vermek zorunda olmadığını söyleyerek konuya yanıt veriyor. En büyük tartışma konusu ise Deniz Undav'ın ilk 11'de başlayıp başlamayacağı, başarılı golcünün bu maça da yedekte başlaması söz konusu, süper yedek rolünü devam ettirecek. Almanya ve Paraguay 2002 Dünya Kupası'nda da grup aşamalarından sonra karşılaşmıştı. O mücadelede Almanlar için bir hayli zor geçmişti ama Almanya maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. O turnuvanın sonunda da Almanya final oynamıştı. Bakalım bu turnuvada da Almanya aynı yolu yürüyebilecek mi? Finale kadar çıkabilecek mi? Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turu 3 karşılaşmayla devam ediyor. 29 Haziran Pazartesi günü Brezilya-Japonya maçı saat 19'da yayıncı TTF. 29 Haziran Pazartesi günü Almanya-Paraguay ile karşılaşacak, maç saati 22.30 yayıncı TTF. 30 Haziran Salı sabaha karşı Hollanda-Fas mücadelesi var, maç saati 03 yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
1: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda milli takımlara başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

0: Erbilindo Hotel und Anatolia Restaurant, nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbilindo Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
1: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
2: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dahi Restoran.
3: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
4: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
5: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
4: Metropol FM.
6: Geçiyor bak yıldızlar, bir manzara önümüz.

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda son 32 turunda Almanya-Paraguay mücadelesi var. Son 16'ya kalmak için iki takım bu akşam 22.30'da kıyasıya bir mücadele verecek. Müsabaka öncesi Almanya son maçında aldığı Ekvador yenilgisi nedeniyle eleştiri yağmuru altında. İngiliz eski futbolcu Gary Lineker bunlardan biri. Kendisi diyor ki bence bu şimdiye kadar gördüğüm en zayıf Alman milli takımlarından biri. Son iki Dünya Kupası'nda gruptan bile çıkamadıklarını hatırlatmak yeterli. Fransa'nın hiçbir zorluk yaşamadan çeyrek finale çıkacağını düşünüyorum ifadeleriyle Almanları hedef alıyor. Fransa ile karşılaşacak Almanya eğer bir sonraki turda hem Fransa hem de Almanya eğer rakiplerini eleyebilirlerse şimdiden Fransa'nın geçeceğini söylemek tabii ki iyi bir tahmin ama futbol oyununu düşündüğümüz zaman sürprizlere açık olan bu oyunda Fransa'nın bir sonraki tura çıkacağını şimdiden söylemek garanti demek de kolay değil. Futbolculara ve Alman milli takımına geçelim. Kai Havertz konuştu bu konu hakkında. Almanya'da zaten yeterince yorumcumuz var diyor. Bir de diğer ülkedekiler başlayınca canımız sıkılıyor. Nagelsmann ise kimseye hesap vermek zorunda olmadığını söyleyerek konuya yanıt veriyor. En büyük tartışma konusu ise Deniz Undav'ın ilk 11'de başlayıp başlamayacağı, başarılı golcünün bu maça da yedekte başlaması söz konusu, süper yedek rolünü devam ettirecek. Almanya ve Paraguay 2002 Dünya Kupası'nda da grup aşamalarından sonra karşılaşmıştı. O mücadelede Almanlar için bir hayli zor geçmişti ama Almanya maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. O turnuvanın sonunda da Almanya final oynamıştı. Bakalım bu turnuvada da Almanya aynı yolu yürüyebilecek mi? Finale kadar çıkabilecek mi? Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Schwebedingerstraße 106, Ludwigsburg.
1: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.

0: Konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant, Hauptstraße 30, Stuttgart, Göppingen.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon. Frekansındasın.
1: Metropol FM.

0: Maydoz Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas karşılaşacak. Bu mücadele futbol dışında bambaşka bir önemiyle de öne çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'ndaki her 4 futbolcudan biri temsil ettiği ülkenin dışında doğdu. Turnuvadaki 48 takımın 8'inde de yurt dışında doğan oyuncu sayısı ülke içinde doğanlardan daha fazla ya da en az onlar kadar. Bu durum uluslararası futbolun günümüzde göç hareketlerini giderek daha fazla yansıttığını gösteriyor. Bu dönüşümü Fas kadar iyi temsil eden çok az ülke var. Fas'ın 26 kişilik kadrosundaki 19 futbolcu Fas dışında doğdu. Çoğu da Hollanda futbol sistemi tarafından yetiştirildi ve bugün Hollanda'nın doğrudan rakiplerinden biri olan Fas milli takımını güçlendiriyor. 10 yıl önce Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Avrupa'daki çifte vatandaş futbolcuları tespit etmek için ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Bu politika Fas'ın uluslararası başarısını değiştirdi. Fas 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi ve kupa tarihinde bunu başaran ilk Afrika ülkesi oldu. Hollanda hala futbolun en büyük yetenek ve fikir üreticilerinden biri. Fas ise dünyanın en başarılı milli takım oyuncu kazanım stratejilerinden birini geliştirmiş durumda. Meksika'daki maç yalnızca son 16 turuna yükselmek için verilen bir mücadele değil. Bu maç modern futbolun yeni hikayesinin son bölümü. Artık milliyet otomatik olarak varsayılmıyor, köken ikinci planda görülmüyor ve onlarca yıllık göç tarihiyle birbirine bağlanan iki ülke futbolun en büyük sahnesinde yeniden karşı karşıya geliyor. Hollanda-Fas karşılaşması pazartesiyi salıya bağlayan gece 03'te oynanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir, tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas karşılaşacak. Bu mücadele futbol dışında bambaşka bir önemiyle de öne çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'ndaki her 4 futbolcudan biri temsil ettiği ülkenin dışında doğdu. Turnuvadaki 48 takımın 8'inde de yurt dışında doğan oyuncu sayısı ülke içinde doğanlardan daha fazla ya da en az onlar kadar. Bu durum uluslararası futbolun günümüzde göç hareketlerini giderek daha fazla yansıttığını gösteriyor. Bu dönüşümü Fas kadar iyi temsil eden çok az ülke var. Fas'ın 26 kişilik kadrosundaki 19 futbolcu Fas dışında doğdu. Çoğu da Hollanda futbol sistemi tarafından yetiştirildi ve bugün Hollanda'nın doğrudan rakiplerinden biri olan Fas milli takımını güçlendiriyor. 10 yıl önce Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Avrupa'daki çifte vatandaş futbolcuları tespit etmek için ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Bu politika Fas'ın uluslararası başarısını değiştirdi. Fas 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi ve kupa tarihinde bunu başaran ilk Afrika ülkesi oldu. Hollanda hala futbolun en büyük yetenek ve fikir üreticilerinden biri. Fas ise dünyanın en başarılı milli takım oyuncu kazanım stratejilerinden birini geliştirmiş durumda. Meksika'daki maç yalnızca son 16 turuna yükselmek için verilen bir mücadele değil. Bu maç modern futbolun yeni hikayesinin son bölümü. Artık milliyet otomatik olarak varsayılmıyor, köken ikinci planda görülmüyor ve onlarca yıllık göç tarihiyle birbirine bağlanan iki ülke futbolun en büyük sahnesinde yeniden karşı karşıya geliyor. Hollanda-Fas karşılaşması pazartesiyi salıya bağlayan gece 03'te oynanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir, tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas karşılaşacak. Bu mücadele futbol dışında bambaşka bir önemiyle de öne çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'ndaki her 4 futbolcudan biri temsil ettiği ülkenin dışında doğdu. Turnuvadaki 48 takımın 8'inde de yurt dışında doğan oyuncu sayısı ülke içinde doğanlardan daha fazla ya da en az onlar kadar. Bu durum uluslararası futbolun günümüzde göç hareketlerini giderek daha fazla yansıttığını gösteriyor. Bu dönüşümü Fas kadar iyi temsil eden çok az ülke var. Fas'ın 26 kişilik kadrosundaki 19 futbolcu Fas dışında doğdu. Çoğu da Hollanda futbol sistemi tarafından yetiştirildi ve bugün Hollanda'nın doğrudan rakiplerinden biri olan Fas milli takımını güçlendiriyor. 10 yıl önce Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Avrupa'daki çifte vatandaş futbolcuları tespit etmek için ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Bu politika Fas'ın uluslararası başarısını değiştirdi. Fas 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi ve kupa tarihinde bunu başaran ilk Afrika ülkesi oldu. Hollanda hala futbolun en büyük yetenek ve fikir üreticilerinden biri. Fas ise dünyanın en başarılı milli takım oyuncu kazanım stratejilerinden birini geliştirmiş durumda. Meksika'daki maç yalnızca son 16 turuna yükselmek için verilen bir mücadele değil. Bu maç modern futbolun yeni hikayesinin son bölümü. Artık milliyet otomatik olarak varsayılmıyor, köken ikinci planda görülmüyor ve onlarca yıllık göç tarihiyle birbirine bağlanan iki ülke futbolun en büyük sahnesinde yeniden karşı karşıya geliyor. Hollanda-Fas karşılaşması pazartesiyi salıya bağlayan gece 03'te oynanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir, tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: benim şarkılarımsın.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: pazar gününden perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Sen döndün bak, ben toplum.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

çıkaramazsın.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
2: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
3: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen.
4: Değerli dinleyenler, Almanya'da geçen yıl kaçış, yerinden edilme veya uluslararası koruma arayışı nedeniyle ülkeye gelen 4 milyondan fazla insanın yaşadığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin 2025 yılı mikro sensus ön sonuçlarına göre Almanya'da yaşayan her 20 kişiden yaklaşık biri mülteci veya uluslararası koruma arayışıyla Almanya'ya gelen kişilerden oluşuyor. Açıklanan rakamlar Almanya'da her yıl gerçekleştirilen mikro sensus araştırmasına dayanıyor. Nüfusun yaklaşık %1'ini kapsayan ankete katılımcılar kendi durumlarıyla ilgili bilgi veriyor. Federal İstatistik Dairesi sonuçların kişisel beyanlar temel alınarak hazırlandığını belirtiyor. Rapora göre Almanya'daki mülteci nüfusunun büyük bölümü son yıllarda yaşanan savaşlar ve global krizler nedeniyle ülkeye geldi. Özellikle Suriye'deki iç savaş ve Ukrayna'daki savaş Almanya'ya yönelik göç hareketlerinden belirleyici rol oynadı. Verilere göre 1950 yılından sonra Almanya'ya gelen ve bugün hala ülkede yaşayan mültecilerin sayısı 3,3 milyon olarak kaydedildi. Bu rakam Almanya'nın onlarca yıldır Avrupa'nın en önemli sığınma ülkelerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Mülteciler arasında en büyük gruplardan birini Suriyeliler oluşturuyor. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 2014 ile 2021 yılları arasında yaklaşık 1,2 milyon kişi Almanya'ya sığındı. Bu dönem Almanya'nın son yıllardaki en büyük göç dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor.
5: Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
4: Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya saldırmasının ardından Almanya'ya yeni mülteci akını yaşandı. Verilere göre 2025 yılları arasında yaklaşık 1,1 milyon kişi Ukrayna Savaşı nedeniyle Almanya'ya göç etmek zorunda kaldı. Bu kişiler arasında kadınlar ve çocuklar önemli bir yer tutuyor.
6: Deutschland flüchten.
3: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen.
4: 1990 ile 2000 yılları arasında Almanya'ya gelen 476 bin kişinin önemli bir bölümü eski Yugoslavya'da yaşanan savaşlardan kaçanlardan oluşuyor. Bu kişilerden çok sayıda insan bugün de Almanya'da yaşamını sürdürüyor. Açıklanan veriler Almanya'da göç ve entegrasyon konularındaki tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi. Uzmanlar mültecilerin iş gücü piyasasına katılımı, eğitim imkanları ve sosyal uyum politikalarının önümüzdeki yıllarda da gündemin önemli başlıkları arasında yer alacağını belirtiyor.
7: Für viele ist Deutschland das Traumland geworden.
8: Seither hat sich das Land stark verändert, auch politisch.
1: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
2: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
4: Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

pazar gününden perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.